Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Bakara Suresi 261 ila 266. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkartan bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir.

0: verir. Allah, zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkartmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah, inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa, incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken, kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbi. Ahirete intikal eden yakınlarımız vardır. Babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz, sevdiklerimiz vardır. Gönül verdiklerimiz vardır. Kimi belki şu anda mezar aleminde bir azap içindedir, bilmiyoruz. Kimi belki şu anda onun mezarı cennet bahçelerinden sonsuz bahçelere, nimetlere açılmıştır, bilmiyoruz. Ya Rabbi, ölülerimizden üzerinde azap olanların azaplarını kaldır ya Rabbi. Onları affeyle, onları mağfiret et ya Rabbi. Bu duamızdan haberdar eyle ya Rabbi. Amilerimizden haberdar eyle ya Rabbi. Fatihalar hürmetine, Yasinler hürmetine, Abese suresi hürmetine. Ya Rabbi, üzerlerindeki sıkıntıları kaldır. Onları cennet ehli yap ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebu'l-Kasimi. Mutaffifin Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şeyi ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltilecek.

0: işlediklerini sanmıyorlar mı? Hayır, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı tesnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 16 ila 40. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce

0: Önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün gerçekleri ne iyi işitip ne iyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Onları gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız, biz. Ancak bize döndürülecekler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Gün. Beled Suresi.

0: المؤصدة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde

0: de işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaruret ve azimet ruhsat kavramlarıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 3. Ayet.
5: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla, dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden, onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumlarında zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
3: En'am suresi 119. ayet.
0: Allah yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir.
3: Nahl Suresi 115. Ayet.
6: Allah size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Hicr Suresi 85 ila 99. ayetler, Nahl Suresi 1 ila 2. ayetler ve Alak Suresi 1 ila 14. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Allah,

0: Senden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzereyse ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin? Engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. كلمة توحيدة بلرك يا دا بلميرك karşı durma felaketine düşmekten neslimizi muhafaza eyle.
1: Amin.
0: Bu yanlışlara düşmüş olanlara da yeniden hidayet nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Hidayet nasip eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Hidayet nasip eyle ya Rab. Her türlü İslam düşmanlığına karşı sen bize yardım eyle ya Rab.
1: Amin.
0: Bize güç ver ya Rab.
1: Amin.
0: Bize takat ver ya Rab.
1: Amin.
0: Ve kelime-i tevhid etrafında kenetlenmeyi, birleşmeyi, kalplerimizi kelime-i tevhid ile birleştirdiğin gibi bedenlerimizi de aynı istikamette buluşturmayı, yek vücut tek vücut haline getirmeyi ve her türlü küfre karşı hep birlikte yek vücut durmayı cümlemize nasip eyle ya Rab.
1: Nasip
0: eyle ya Rab.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler. Euzu billahi

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle, hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, "Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım." Aralarındaki esenlik dilekleri, "Selam." Dualarının sonuysa, "Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur." sözleridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansı

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkar.

0: yapmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Tahrim Suresi 6-8. Ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı, insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Ali İmran Suresi 169 ila 174. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklanmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler.

0: Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Bundan dolayı Allah'tan bir nimet ve lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük lütuf sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 3. ayet.
6: Halbuki o göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.
1: En'am suresi 59. ayet.
7: Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın.
1: En'am suresi 73. ayet.
8: O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Yunus Suresi 7 ila 10. ayetler ve Beyyine Suresi 7 ila 8. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, "Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım." Aralarındaki esenlik dilekleri, selam, dualarının sonuysa hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur sözleridir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

Ya Rabbel Alemin, insanlığı tufanlardan kurtaran Hazreti Nuh'un yakarışıyla yalvarıyoruz. Rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul munzilin. Ya Rab, bizi hayırlı menzillere kavuştur. Bereketli yerlere konuk eyle Allah'ım. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Ülkemizi, vatanımızı, dünyamızı hayırlı menzillere çevir Allah'ım. Rabbimiz, peygamberlerin atası, başlı başına bir ümmet olan Hazreti İbrahim gibi yalvarıyoruz. Rabbi cealni mukimas salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Ey Rabbimiz, bizleri, soyumuzdan gelecek çocuklarımızı, zürriyetimizi, namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Rabbimiz, sabır timsali Hazreti Eyyub gibi yakarıyoruz. Enni messeniye dur ve ente erhamur rahimin. Bizlere her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyyub peygamber gibi güzel kurtuluşlar nasip eyle Allah'ım.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Sezer. İsra Suresi 9 ila 17. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

وكل شيء فصلناه تفصيلاً.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını, bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz. Biz bir memleketi helak etmek istediğimizde onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına itaati emrederiz de onlar orada kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonra da nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarını hakkıyla bilici ve görücü olarak Rabbin yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en büyük mucizedir.
3: O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Bostancı. Haç Suresi 73 ila 70.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Hadi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevla'nız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Nisa Suresi 142 ila 147. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Bunlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Ve Allah'ı pek az anarlar. Bunlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niçin azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enam Suresi 159-165. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra o yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa

0: 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dost doğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki, her şeyin Rabbi o iken, ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Necm Suresi 26 ila 32. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanla uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber kavramıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 80. ayet.
3: Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik.
1: Nisa suresi 115. ayet.
2: Kim kendisine hidayet, doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.
1: Nisa suresi 170. ayet.
4: Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı, gerçeği getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Tevbe suresi 73. ayet.
5: Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El Celil Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım.

هم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين.

0: يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin. Biz, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynı ilahtır. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz. İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar, kitap ehlinden çağdaşın olanlardan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar ederler. Sen şu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun. Okuyup yazsaydın, o takdirde batıl peşinde koşanlar şüpheye düşerlerdi. Hayır, o kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder. Dediler ki, ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken, kendilerine ansızın elbette gelecektir. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kafirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün, şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara, yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım, yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar.

Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun, eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım. İleride bilecekler. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gafletlidirler. Onlar kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah göklerle yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar. Yine onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanladıkları ve onlarla alay etmekte oldukları için kötülük işleyenin sonu daha da kötü oldu. Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder, sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçiler de olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş, çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir.
Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz. Fakat zulmedenler, bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın bu şekilde saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışla sevinip böbürlenmektedir. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Hadi şimdilik yararlanın ama yakında bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz, Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz, işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat artıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan bunlardan herhangi bir şey yapabilen var mı? O onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır. De ki, yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi. Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse
ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar. Bu hazırlığı Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz o inkar edenleri sevmez. Rüzgarları yağmurun müjdecileri olarak göndermesi Allah'ın varlık ve kudretinin delillerindendir. O bunu size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar. Andolsun, senden önce biz nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de suç işleyenlerden intikam aldık. Müminlere yardım etmekse üzerimizde bir haktır. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah onları dilediği gibi bazen yayar ve bazen yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler. Oysa onlar daha önce kendilerine yağmur yağdırılmadan evvel kesin bir ümitsizliğe kapılmışlardı. Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o ölüleri de elbette diriltecektir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Andolsun, eğer ekinlerine zararlı bir rüzgar göndersek de o ekini sararmış görseler, ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar. Şüphesiz sen ölülere işittiremezsin. Dönüp gittikleri zaman çağrıyı sağırlara da işittiremezsin. Sen körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp Müslüman olan kimselere işittirebilirsin. Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir. Andolsun, siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz. O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez. Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun, eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka, siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi
ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Hadi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman öğütlerine şöyle devam etti: yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah, göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz yararlandırırız, sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor? Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.
Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında, dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypat, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Secde Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o, kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için, doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Allah, gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan, sonra da arşa kullandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. İşte Allah, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı. Sonra onun neslini bir öz sudan, değersiz bir sudan yarattı. Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. De ki, sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Suçlular, Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız dedikleri vakit, onları bir görsen. Eğer dileseydik, herkese hidayetini verirdik. Fakat benim andolsun cehenneme hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir. Onlara şöyle denilecek. O halde bugününüze kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerini hamd ederek tesbih edenler inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Hiç mümin fasık gibi olur mu? Bunlar elbette eşit olmazlar. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak meva cennetleri vardır. Fasıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir. Andolsun
Dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan

görünce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız. Kim Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alıcıyız. Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştı. Sabredip, ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman, içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü, üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hala duymayacaklar mı? Görmediler mi ki biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız? Hala görmeyecekler mi? Eğer doğru söyleyenlerseniz şu fetih ne zamanmış diyorlar. De ki, fetih, kıyamet günü, inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır. Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar. Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kâfirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, Allah ve Resulü bizi ancak aldatmak için vaatte bulunmuşlar diyorlardı. Hani onlardan bir grup, ey Yesrib, Medine halkı, sizin burada durmak imkanınız yok, hadi geri dönün demişti. Onlardan bir başka grup da, evlerimiz açık, korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık, korumasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi, bunu mutlaka yaparlardı. O konuda fazla gecikmezlerdi.
Andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir. De ki, eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. Şüphesiz Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır. Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri bir daha gelecek olsa isterler ki çölde bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri gidip gelenlerden sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması, Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıkları azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah, inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah, kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Ey Peygamber! Hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size muta vereyim ve sizi güzelce bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamberin hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa, onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım. Ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Duha Suresi.

0: فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden, dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Vav Radyo'da.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebubekir. 8. bölüm. Medine ufku ve kardeşliğin doğuşu.

0: Sevr mağarasındaki 3 gün geride kalmıştı. Korku yerini Allah'a teslimiyetle yumuşayan bir sükunete bırakmıştı. Artık vakit, karanlığın ardındaki yeni gün gibi yeni bir hayata yürümek vaktiydi. Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sadık yol arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh, Mekke'nin baskısından uzaklaşıp Medine'de kurulacak yeni toplumun temellerine doğru ilerleyeceklerdi. Ve bu yolda Sıddık'ın sadakati her adımda yeniden parlayacaktı. Güneş ufukta yeni yeni yükselirken iki silüet mağaradan çıktı. Sevr Dağı'ndan inerken ayaklarının altındaki taşlar yuvarlanıyor. Önlerinde uzanan yol sıcak bir çizgi gibi gözlerinin önüne seriliyordu. Onlara rehberlik edecek kişi yolu iyi bilen bir kılavuzdu. Abdullah bin Uraykıt.
1: Ey Muhammed, ey Ebu Bekir, Mekke yolunu en iyi bilenlerden biriyim. Sizi insanların pek kullanmadığı patikalardan geçireceğim. Öyle yollar seçeceğim ki peşinizden gelen olsa bile iz sürmekte zorlanacak.
0: Yolcular tedbirle rehberlerin

0: Ardlarında Mekke'nin yorgun ve düşmanca bakışlarını bıraktılar. Önlerinde ise imanla örülecek yeni bir şehrin kapısı açılıyordu. Çöl yolculuğu kolay değildi. Gündüz güneş tepeden yakıyor, gece serinlik kemiklere işliyordu. Ama bu yolda iki kalp aynı istikamete dönmüş, aynı Rabbe yürüyordu.
1: Ya Resulallah, bu yol Mekke'den Medine'ye giden bir yol gibi görünse de aslında insanların kalplerinden putları çıkarıp oraya tevhidi yerleştiren bir yol. Biz bugün sadece şehir değiştiriyoruz sananlar olacak. Ama hakikatte bambaşka bir dünya doğuyor.
0: Hazreti Ebubekir hakikati kalbiyle görmüştü. Mekke onların doğup büyüdüğü yerdi. Evleri, anıları, hatıraları oradaydı. Ama Allah'ın dini bir şehre değil, kalplere inerdi. Bugün Medine'ye gidiyorlardı. Yarın bu din daha uzak diyarlara ulaşacaktı.
1: Canım sana feda olsun ya Resulallah. Gücün yettikçe gittiğim her yerde yanında olmak isterim. Bir gün bu beden bu yola devam edemeyecek olsa bile duam seninle olur.
0: İki dost deve sırtında yol alırken konuşmalarında ne dünya malı ne kabile övüncü vardı. Sözleri Allah'a güven, gelecek nesillere duyulan rahmet ve ümmetin derdiyle doluydu. Yol boyunca kervanlarla, yolcularla, meraklı gözlerle karşılaştılar. Bunların kimi tesadüf, kimi imtihan gibiydi. Bir gün yoldan geçen bir adam onları durdurdu.
2: Ey yolcular, nereye gidiyorsunuz böyle?
0: Onlar yolculuğun sonunu hayır umdukları bir yere gittiklerini söylediler.
2: Peki sen kimsin?
3: Bu adam beni doğru yola götüren bir rehberdir.
0: Adam sözlerin derin manasını kavrayamadı. O sadece çöl yolunu zannetti. Ebu Bekir ise hem çölü hem ahireti işaret etmişti. Onları tanıyamadan yollarına devam etti. Böylece Allah'ın korumasıyla hicret kervanı güvenle ilerledi. Günler süren yolculuğun ardından nihayet Medine'ye yakın bir köy göründü. Kuba. Buradaki müminler günlerdir bir haber bekliyordu. Her sabah şehrin dışında toplanıyor, ufka bakıyor, acaba bugün gelecek mi diye kalpleriyle soruyorlardı.
4: Bakın, ufukta iki deve görünüyor. Bu beklediğimiz misafir olabilir.
5: Allah'a hamdolsun. Günlerdir beklediğimiz rahmet şimdi ufukta göründü.
0: Kısa süre sonra Medine'nin ilk iman edenlerinden bir grup sevinç gözyaşlarıyla onları karşıladı.
6: Hoş geldin ya Resulallah. Bu topraklar seninle şereflendi.
0: Nihayet Ensar Hazreti Peygamber'le buluşmuştu. Resulullah Kuba'da birkaç gün kaldı. O günlerde Müslümanların ilk mescitlerinden biri olan Mescid-i Kuba'nın temellerini attı. Ebu Bekir her tuğla konuluşunda bunun sadece bir bina olmadığını, yüzyıllar boyu sürecek bir ibadet mirasının başlangıcı olduğunu biliyordu.
1: Bu küçük mescidin gölgesinde nice namazlar kılınacak, nice dualar yükselecek. Belki bugün burada azız ama Rabbimizin katında bu iş küçük değildir.
0: Allah küçük görünen işlerden büyük hikmetler çıkarır. Kuba Mescidi'nin gölgesi kıyamete kadar sürecek bir gölgenin ilk yansımalarıdır. Kuba'dan sonra Yesrib'in içlerine doğru yürüdüler. Şehir bugüne dek görmediği bir sevinçle onları karşıladı. Artık Yesrib, Allah elçisinin şehri teşrifiyle birlikte peygamberin şehri, yani Medine olacaktı. Kadınlar evlerin damlarına çıktı. Çocuklar sokaklara döküldü.

0: Biz Allah'ın elçisini bir an olsun görebilmek için yer bulmaya çalışıyordu.
1: İşte geliyor. İşte geliyor. Hangisi Resulullah? Hangisi Ebu Bekir?
0: Güneş ikisinin yüzünde de parlıyordu. Bu yüzden bazıları hangisinin peygamber olduğunu anlayamıyordu.
2: Devenin üzerinde iki kişi var. Hangisi Allah'ın elçisi?
0: Güneşten korumak için arkadaşına gölge yapan kişi Ebu Bekir'di. Resulullah'ın başına örtü tutuyor. Ona gelen bakışları bir perde gibi korumaya çalışıyordu. Bunu görenler anladı. Asıl hedef gölge tutulan kişiydi.
3: Gölgenin altında olan Allah'ın Resulüdür. Onun yanında duransa Sıddık dostu. Ne büyük dostluk bu.
0: Medine halkı ona evini açmak için yarışıyordu.
4: Ya Resulallah, evim sana yakındır. Bende kal.
5: Hayır, bende kal. Seninle aynı çatıyı paylaşmak bizim için şereftir.
2: Ailem, malım, her şeyim senin için hazırdır.
0: Herkesin gönlü bu misafiri ağırlamak istiyordu. Ama Resulullah kararı bir işarete bıraktı. Deve nereye çökerse menzili orası olacaktı. Çünkü o emrolunduğu yere çökecekti. Deve bugün Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu yere yakın bir alana çöktü. Yanında Ebu Eyyub el-Ensari'nin evi vardı. Ebu Bekir bu sahneye şahit olurken gözlerinde hem sevinç hem de yeni bir sorumluluğun ağırlığı vardı.
6: Ya Resulallah, bu şehrin kalbi senin etrafında atacak. Burada kurulacak mescidin gölgesinde ümmet şekillenecek. Ben bu hikayenin içinde olduğum için Rabbime binlerce hamd ederim.
0: Bir süre sonra Resulullah Medine'nin iman etmiş halkı Ensar ile Mekke'den hicret eden muhacirleri aynı çatı altında topladı. Bugün burada tarihin en büyük sosyal adımlarından biri atılacaktı. Kardeşlik akdi. Ensar ve muhacirler artık sadece aynı kıbleye yönelen insanlar değildi. Birbirleri için canını ortaya koyacak kardeşlerdi. Ensar mallarını, evlerini, sofralarını muhacirlerle paylaşacak. Biri tokken diğeri aç kalmayacaktı. Hazreti Peygamber Ensar ve muhacirleri Allah için kardeş ilan etmişti. Bazıları gözyaşlarını tutamadı. Mallarını ikiye bölenler, evinin yarısını muhacire açanlar oldu. Ensar'ın gönlü Medine'nin hurma bahçelerinden daha genişti.
6: Ya Rabbi, Mekke'de biz yalnızdık. Ama burada kardeşler verdin. Dün taşların altında inleyen bedenler bugün hurma bahçelerinin gölgesinde sükun bulacak. Bu nimetin hakkını verebilmeyi nasip et.
0: O gece Medine seması yıldızlarla doluyken Resulullah ve Ebu Bekir kısa bir sohbet için bir köşede baş başa oturdular. Hazreti Ebu Bekir Mekke'den Sevr'e, Sevr'den Medine'ye kadar Allah Resulü'nün yanında olmuştu. Malıyla, canıyla, ailesiyle İslam davasına omuz vermişti. Bugün Medine'nin sokaklarında çocuklar sevinçle koşuyorsa, Hazreti Ebu Bekir'in gayretinin payı büyüktü. Hazreti Ebu Bekir son derece tevazu doluydu. Ne yaptıysa Allah'ın lütfuyla yapmıştı. O, Hazreti Peygamber'in yanında kendini bir gölge olarak görüyordu.
6: Güneş sensin ya Resulallah. Ben sadece senin ışığından pay alan bir arkadaşınım. Eğer bir gün ümmet bu günleri hatırlarsa, benim adımı değil, senin adını anmaları yeter bana.
0: Allah seni razı olduğu kullar arasına katsın ey Sıddık. Sen ümmetin omurgası oldun. Bu ümmet zor günler yaşadığında senin ismin, güvenin ve sadakatinle birlikte anılacak. Böylece Sevr'in karanlık mağarasından çıkan yol Medine'nin aydınlık sokaklarına ulaştı. Hazreti Ebu Bekir hicret yolunda hem zahmeti hem de müjdesi bol bir imtihandan geçti.

bahçede dayaklara, Sevir'de korkuya, çölde susuzluğa sabretmiş, Medine'de ise kardeşliğin ve rahmetin meyvesini tatmıştı. Kaynakların bize anlattığı bu dönem, onun sadece bir dost değil, aynı zamanda devletin kurulacağı şehirde peygamberin en yakın destekçisi olduğunu gösterir. Bugün Medine'yi düşündüğümüzde aklımıza sadece hurma bahçeleri değil, hicret yolunda gözyaşlarıyla parlayan bir sadakat gelir. Sıddık'ın sadakati. Bir sonraki adımda Medine'de kurulan yeni toplumda Hazreti Ebubekir'in rolünü, Mescid-i Nebevi'nin gölgesinde geçen günlerini, peygamberle yan yana saf tutuşunu ve İslam toplumunun şekillenişini göreceğiz. Sıddık sadece yol arkadaşı değil, aynı zamanda yeni kurulacak ümmetin en güçlü omuzlarından biri olarak karşımıza çıkacaktır.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Alak Suresi 1-8. Ayetler.

0: Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Şems Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Haşr suresi 22 ve 23. ayetler.
3: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahmandır.

0: Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.
1: En'am suresi 102. ayet.
2: İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir.
1: Duhan suresi 8. ayet.
3: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
1: Zümer suresi 6. ayet.
4: O sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan erkek ve dişi olarak 8 eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek 3 kat karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk, mutlak hakimiyet yalnız O'nundur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Beled Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Mü'minun Suresi 26. Ayet.
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
2: Nuh Suresi 28. Ayet.
0: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Nebe Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Yine hayır. İleride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu, sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürür.

0: örtülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Nur Suresi 58 ila 61. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde 3 defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne de onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8. Ordu Merkez 92.2. Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7. Samsun 87.7. Şanlıurfa Merkez 98.8. Şanlıurfa Siverek 101.6. Şanlıurfa Viranşehir 105.3. Trabzon Merkez 92.8. Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 8. Bölüm. Muhammed'in Yokluğu.

0: neden ağlarsın Amine?
1: Muhammed gitti babam Abdülmuttalip. Onu bizden aldılar. Ben o olmadan nasıl uyurum? Oğlum olmadan nasıl yaşayacağım? Babasının tek emaneti yavrum.
0: Üzülme kızım. Yavrum Abdullah'ımın emaneti. Onu Beni Sa'd kabilesinden Ebu Züeyb'in kızı Halime aldı. Orada büyüyüp güçlü bir adam olacak. Onun güçlü bir adam olmasını istemez misin?
1: Elbette isterim.
0: O zaman gözyaşlarını sil. Oğlun dönecek. Hem de güçlü bir adam olarak.
1: Babam Abdülmuttalip, geceleri uyanıp onu bulamayınca çok üzülürüm. Onsuz ne yapacağım ben? Onu çok özlüyorum. Muhammed'i çok özlüyorum.
2: Kabe'nin Rabbi şahit olsun ki onu hepimiz çok özlüyoruz. Onun güzel sesini, kokusunu, her şeyini.
3: Tıpkı babasını her gün daha çok özlediğimiz gibi.
4: Abdullah'ım, güzel kokulu oğlum. Annesinin kınalı kuzusu. Medine'de öldü. Elime aldığım her toprak o kokar. Yer o kokar. Gök o kokar. Evlat acısı ne de zor bir şey. Kabe'nin Rabbi evladımdan bana kalanı koru. Her daim onun yanında ol.
0: Sabırlı ol evlatlarımın anası. Sitem etme sakın ola Rabbine. Alan da odur, veren de odur. O ne yaparsa yaptığında bir hayır vardır.
5: Muhammed'in Beni Sa'd kabilesine gelmesi onlara bereket ve bolluk getirmiştir.
6: Yemin ederim sana Selma. O bebeği almamın nedeni başka bebek bulamamamızdı. Geç kalmıştık. Ama onu kucağıma aldığımda içim huzurla doldu. Yolculuğa çıkacağımız an onu göğsüme tuttum. Ve doyuncaya kadar emzirdim. Ama sütüm azalmamıştı bile. Sonra memeleri kurumuş devemizin memeleri de süt doluydu. Memeleri sanki patlayacak gibiydi.

0: Mehmet 2 yaşına geldi. Onu artık ailesine verme zamanı geldi diye düşünürüm Halime.
1: Ondan ben nasıl ayrılacağım?
0: Ama annesi Amine kaç yıldır görmez evladını. Onu da düşün.
1: Bilirim Haris, bilirim. Ama umarım annesi Amine biraz daha Muhammed'in bizimle kalmasına müsaade eder.
0: Bunu senden fazla istediğime emin ol Halime.
1: Peki Muhammed giderse kardeşleri ne kadar çok üzülecek? Şeyma, Üneyse, Abdullah onu gerçekten çok seviyorlar. Hem de çok.
0: Muhammed, Beni Saat kabilesinin üstündeki mucizedir.
2: Hazreti Halime 2 yıl sonra Hazreti Muhammed'i sütten keser ve istemeyerek de olsa ailesine teslim eder. Ama Halime onun yanında kalması için izin ister. Annesi Amine muhtemelen çöl havasının çocuğuna yaradığını görünce, başka bir rivayete göre ise o esnada Mekke'de veba salgını bulunduğundan çocuğun bir süre daha süt annesi Halime'nin yanında kalmasına razı oldu.
1: Kabe'nin Rabbi sesimizi duydu. Yardım etti bize Haris. Onun bizim yanımızda kalmasını istedi. Bak, çocuk şimdi bizim yanımızda 4 yaşına girdi.
0: Bizim sesimizi her zor günümüzde duyuyor. Ama sen de kendi çocuklarından ayırmazsın Muhammed'i. Hatta daha fazla kayırırsın onlardan. Amine Hanım da bunu gördü. Muhammed'in burada daha çok kalırsa onun gelişimi için daha iyi olacağını düşündü.
1: Şükürler olsun sana Kabe'nin Rabbi. Muhammed'i görmek bana huzur veriyor. Onun burada olduğunu bilmek bana huzur veriyor Haris.
3: Anne, anne, Muhammed, Muhammed.
1: Ne oldu Abdullah? Ne oldu Muhammed'e? Ne oldu?
4: Ne kadar da büyümüşsün. Koca bir delikanlı olmuşsun. Torunum Muhammed. Özledin mi dedeni? Aileni. Süt annen sana belli ki iyi bakmış.
1: Bakmam mı efendim? O da benim evladımdır. Kabe'nin Rabbi bilir ki onu evlatlarımdan ayrı tutmadım. O da bize karşı hep kibardı. Bir kere olsun bir lafımızı ikiletmedi.
4: Oğlum Abdullah da çocukluğunda böyleydi. Bir kere ağladığına şahit olmadım. Ümmü Eymen kızım, Muhammed'i alıp annesinin yanına götür. Özlem gidersin.
3: Tamam efendim. Hadi gel Muhammed, tut elimi. Mis kokulum, uslu oğlum benim.
4: Sen de anlat kızım. Neden yüzün böyle soluktur? Saat kabilesinde başınızdan ne geçti?
1: Efendim, Mekke'den döndüğümüzde her şey güzeldi. Sonra bir gün kocam Haris'le konuşuyordum. Bu esnada oğlum Abdullah bağırarak geldi. Muhammed, Muhammed diyordu. Ona ne olduğunu sordum. Oyun oynadıklarında beyaz elbiseli bir adamın geldiğini, Muhammed'i yere yatırıp göğsünü kesip kalbini çıkardığını söyledi. Aceleyle hemen oraya gittik.
0: Oraya gittiğimizde Muhammed'de hiçbir şey yoktu. Yüzü rahatlamış görünüyordu. Ona ne olduğunu sorduğumuzda bize beyaz elbiseli 2 adamın yanlarına geldiğini söyledi. Birinin elinde karla dolu bir tas varmış. Muhammed'i tutup göğsünü kesip kalbini çıkarmışlar. Ve sonra da o çıkardıkları kalbi yarmışlar. Adamlardan biri kalbinden siyah bir kan pıhtısı çıkarıp bir yana atmış. Ve bu senin içindeki şeytanın parçası demişler. Sonra da zemzem suyuyla kalbini ve göğsünü yıkayıp bedenini eski haline getirip oradan ayrılmışlar. İşte o an dedim ki efendim Abdülmuttalip, onu ailesine geri götürmeliyiz.
1: Sonra bir günde tanımadığımız birkaç kişi geldi. Muhammed'in vücudundaki işaretlere bakıp bu o çocuk dediler birbirlerine. Onu bizden almak istediler. O an efendim ne yapacağımızı bilemedik. Onların elinden Muhammed'i nasıl kurtaracağımızı bilemedik.
4: Kabe'nin Rabbi sizi korusun Saat kabilesi. Bu yaptığınızın karşılığını fazlasıyla vereceğiz.
1: Bize en büyük hediye, mükafat Muhammed'dir. O bizimleyken topraklarımız verimlileşti. Her yerde bolluk var. Sanki kutsal bir el bizim kabilemize değdi. O çok özel bir çocuk efendim. Onu çok sevdik. O topraklarımıza bereket getirdi. Uyandığında

0: Diğer çocukların bitkin yorgun olurken Muhammed'in gözlerinde uykunun emaresi olmuyor. Hep dinç, hep güler yüzlü.
1: Torunum Muhammed çok önemli biri olacak.
2: Muhammed'im, evladım, mis kokulum, güzel saçlım. Abdullah'ımın bana yadigarı. Bir daha annenin yanından hiç ayrılma. Bir daha Mekke'den hiç ayrılma. Babana çok benziyorsun Muhammed. Aynı onun gibi bakıyorsun. Bak ne diyeceğim sana. Babanı görmek ister misin? Onun yanına gitmemizi ister misin? Medine'ye gidelim mi?
3: Hazreti Muhammed 5 yaşına gelince Halime onu ailesine teslim etti. Hazreti Peygamber 6 yaşındayken Amine oğlu Bereke isimli cariyesiyle birlikte Medine'ye gitmek üzere yola çıkmıştır. Yolculuğun amacı Abdülmuttalib'in annesi, dolayısıyla ailenin dayıları sayılan Beni Necar mensuplarını ve Abdullah'ın kabrini ziyaret etmekti. Ancak Amine Medine'de bir ay kaldıktan sonra Mekke'ye dönerken çok genç yaşta Evva'da ölmüştür.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tevbe Suresi 18, Nahl Suresi 125 ve Fussilet Suresi 33 ila 34. ayetler.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Daudi. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.
4: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz. Ve melekler onları, işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, ölüm kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nisa suresi 18. ayet.
0: Yoksa makbul tövbe, kötülükleri, günahları yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, işte ben şimdi tövbe ettim diyen kimseler ile kafir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.
3: Ahzab suresi 16. ayet.
5: De ki, eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız.
3: Enam suresi 60. ayet.
6: O, geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan, uyutan ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir, uyandırandır. Sonra dönüşünüz yalnız onadır. Sonra o işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yahya Soyyiğit. Ali İmran Suresi 1-9.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O, sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri

0: Peygamberleri doğrulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O, sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındadır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim aleyhisselamın duası. Saffat suresi 100. ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim suresi 40 ve 41. ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. İsra Suresi 53 ila 60.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da Tanrı olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın.

0: Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice arttırmaktan başka bir şey sağlamaz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Câsiye Suresi 22 ila 26. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulm edilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. De ki, Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürecek, sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme, sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Büreyde'nin babası aracılığıyla nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hazreti Peygamber, "Ganimete ihanet edenleri gizleyenler de onlar gibidir" buyurarak, kamu malına ihanetle bu ihaneti gizlemeyi birbirine benzetmiştir. Hazreti Peygamber buna ilaveten, üzerinde herkesin hakkı bulunan ganimet mallarının geçici bir süreyle de olsa kullanılıp yıpratılmasını yasaklamıştır. Hazreti Peygamber, toplumun hakkına hıyanet edenleri ahirette şiddetli bir azabın beklediğini haber vermiştir. Ashabını bu tür yolsuzluklara karşı her zaman uyararak, onlardan da bu konuda titiz davranmalarını isteyen Allah Resulü, Huneyn Savaşı'nda vefat eden birinin cenaze namazını ganimet malına hıyanet etmesi sebebiyle kıldırmak istememiş, gerçekten de adamın eşyalarından 2 dirhem değerinde Yahudi incileri çıkmıştı. Bir defasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bilal'e ganimetlerin toplanması için ilan yapmasını emretmişti. 3 kere yapılan ilanı duyduğu halde elindekini getirmeyip sonradan getiren bir adama, "Sen artık onu ahirette getirirsin, onu senden almayacağım" demişti. Buna ilaveten Hazreti Peygamber, Allah Teala'nın haksızlıkla elde edilen ve helal olmayan bu tür malları sadaka olarak dahi kabul etmeyeceğini bildirmişti. Resul-i Ekrem, kamu mallarının ihyasını gösterdiği özeni onların korunması konusunda da sergilemiştir. İslam'da her türlü gasp, yolsuzluk ve hırsızlığın yasaklanmasının yanında kamu malından çalmak, savaş ganimetlerinden haksız yolla bir şey almak, devlet malına hıyanet etmek gibi haksız fiiller İslam hukukunda gulül kavramıyla ifade edilmiştir. Gulül, taksim edilmeden ganimet malından çalmak anlamıyla birlikte genel olarak yolsuzluk ve kamu malına ihanet etme manasını da taşımaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber, "Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir" buyurarak, devlet görevlisinin evlenme ve ev edinme gibi

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Nisa Suresi 103 ila 106. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah'ı anın. Güvene kavuştunuz mu, namazı tam olarak kılın. Çünkü namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Biz sana kitabı, Kur'an'ı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nur Suresi 21 ila 26. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara, temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Fatır Suresi 27 ila 30. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi? Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar var. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hakkı ayakta tutmanın nasıl gerçekleşeceğini ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Mü'minun Suresi 71. Ayet.
4: Eğer Hak onların arzularına uysaydı, gökle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini Kur'an

0: getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar.
1: Maide Suresi 5. Ayet.
2: Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Duyanların Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler ve Nasr Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, Allah peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah, o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara karşı

0: Karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu, onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım. Rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

Aşrı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Sebe Suresi 37 ila 45. ayetler.

ويخلفه وهو خير الرازق.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ne mallarınız ne de çocuklarınız sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, İşte onlar azap için hazır bulundu.

0: olacaklar. De ki, şüphesiz Rabbim rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Allah yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın onları hep birden toplayacağı, sonra da meleklere, "Bunlar mı size ibadet ediyorlardı?" diyeceği günü bir hatırla. Melekler derler ki, "Seni eksikliklerden uzak tutarız. Onlar değil, sen bizim dostumuzsun." Hayır, onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere inanıyordu. İşte bugün birbirinize ne fayda ne de zarar verebilirsiniz. Zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz cehennem azabını tadın deriz. Ayetlerimiz apaçık bir şekilde onlara okunduğunda, bu sadece atalarınızın tapmakta olduğu şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir adamdır dediler. Bir de bu Kur'an uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine hak kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, bu ancak apaçık bir büyüdür dediler. Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile ulaşamamışlardır. Elçilerimi yalanladılar. Peki beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Tahrim Suresi 8 ila 12. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah İman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını

0: kitabını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe Hayatları.
3: Hazreti Ömer el-Hattab radıyallahu anh, Hulefai Raşid'in, Raşid halifelerin ikincisi. Fil vakasından 13 yıl sonra Mekke'de doğdu. Babası Adi bin Kab kabilesinden Hattab, annesi Mahsum kabilesinden Hanteme bint Haşim'dir. Hazreti Ömer pehlivan yapılı, iyi ata binen ve silah kullanan, şiire meraklı, okuma yazma bilen, güzel konuşan, Arap kabilelerinin soylarını, ensabını iyi bilen biriydi. İslamiyet'in 6. yılında Müslüman oldu. Müslüman oluşuyla meşhur rivayet vardır. Müslüman olan kız kardeşini ve eniştesini dövdüğü, sonra bazı Kur'an ayetlerinin kendisine verilmesinden sonra insafa gelip Müslüman olduğu anlatılır. Hazreti Ömer'in İslam'ı kabul etmesi ve bu olaydan kısa bir süre önce zayıf Müslümanların çoğunun Habeşistan'a hicret etmeleri müşriklerin öfkesini daha da artırdı. Hazreti Ömer ise bu süre zarfında elinden geldiğince Hazreti Peygamber'i ve Müslümanları korumaya ve onlara yardım etmeye çalıştı. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicrete izin vermesiyle Hazreti Ömer de ağabeyi Zeyd, hanımı ve oğlu Abdullah'ın da içinde bulunduğu 20 kişilik bir kafileyle Mekke'den ayrıldı ve Medine'ye hicret etti. Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'in katıldığı bütün savaşlarda yer aldı. Hudeybiye Antlaşması, Umretül Kaza ve Veda Haccında da bulundu. Hazreti Ömer, Hayber'in fethinden sonra Hevazin kabilesine karşı gerçekleştirilen 30 kişilik Türebe seriyesinin komutanlığını üstlendi. Hazreti Peygamber'in vefatı sonrası Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in halifeliği döneminde onun en büyük yardımcısıydı. Halifenin Medine'de bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etti. Medine'de kadılık görevini de üstlenen Hazreti Ömer, zaman zaman Hazreti Ebubekir'e önemli tavsiyelerde bulundu. Hazreti Ebubekir namaza çıkamayacak derecede hastalanınca yerine Hazreti Ömer'i tayin ettiğine dair Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırdı ve Mescid-i Nebevi'de bu kararını açıkladı. Hazreti Ebubekir'in vefat ettiği gün Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'de halktan biat aldı. Kendisi aynı zamanda tarihte ilk defa Emirül Müminin, müminlerin emiri tabiriyle anılan halife oldu. Hazreti Ömer'in halifelik dönemi 10 yıl sürdü. Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'de biat alırken büyük bir çağrıda bulunarak Müslümanları cihada teşvik etti. Hazreti Ömer döneminde gerçekleştirilen fetihler sonucu Doğu Roma'nın Şam, Filistin ve Mısır'daki varlığı sona ermiş ve ülkenin batı sınırı Kuzey Afrika'ya kadar ulaşmıştır. Ayrıca Sasani İmparatorluğu yıkılmış, Irak, İran ve Azerbaycan toprakları Müslümanların eline geçmiştir. Hazreti Ömer çok geniş coğrafyaya yayılan devleti, başlangıçta sivil ve askeri yetkileri aynı kişilerin uhdesine verdiği kumandan valilerle yönetmiştir. Hazreti Ömer'in halifelik döneminde birçok askeri fetih, yanı sıra birçok idari, hukuki ve sosyal gelişme görülmüştür.

0: Hazreti Ömer, adalet sahasında gerçekleştirdiği faaliyetlerle İslam tarihinde haklı bir şöhrete sahip olmuştur. Hazreti Ömer 644 yılında Ebu Lü'lü'e adındaki köle tarafından suikast sonucu şehit edildi. Hazreti Ayşe'nin izniyle Resul-i Ekrem'in yanına defnedildi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Bakara Suresi 148 ila 152. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Hadi, hep hayırlara koşun, yarışın. Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, namazda Mescid-i Haram'a doğru dön. Bu elbette Rabbinden gelen gerçek bir emirdir. Allah, sizin işlediklerinizden asla habersiz değildir. Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız. Nitekim, kendi aranızdan size ayetlerimizi okuyan, sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir peygamber gönderdik. Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

0: sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Emin Mülayim. Tarık Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Kavramların hakikati.
2: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de vasiyetle ilgili hükümler şöyle yer almaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Nisa suresi 12. ayet.
4: Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu paylaştırma, ölen karılarınızın yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Yine bu paylaştırma yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer. Eğer kardeşler birden fazla olurlarsa üçte bir de ortaktırlar. Bu paylaştırma varislere zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. Bütün bunlar Allah'ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.
2: Maide suresi 106. ayet.
5: Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman, vasiyet sırasında aranızda şahitlik edecek olanlar sizden adaletli iki kişidir. Yahut seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse, sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz, onları namazdan sonra alıkorsunuz da, Allah adına akraba da olsa şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Yakup Çabuk. Rum Suresi 11 ila 19. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder, sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz. Kıyametin kopacağı günde suçlular, hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir. Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler. İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır. Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin. Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim aleyhisselamın duası. Bakara suresi 128. ayet.
3: Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Mü'min Suresi 61 ila 66. ayetler.

0: رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek, samimi olarak ona ibadet edin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı. Ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Ahzab Suresi 69 ila 73. ayetler.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Haşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Bakara Suresi 87 ila 91. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu Ruhül Kudüs, Cebrail ile destekledik. Size herhangi bir peygamber hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe kibirlenip onların bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi? Kalplerimiz muhafazalıdır dediler. Öyle değil. İnkarları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Kendilerine ellerindekini, Tevrat'ı tasdik eden bir kitap, Kur'an gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce bu kitabı getirecek peygamberle inkarcılara, Arap müşriklerine karşı yardım istiyorlardı. Tevrat'tan tanıyıp bildikleri bu peygamber kendilerine gelince ise onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun. Karşılığında nefislerini sattıkları şeyi kıskançlıkları sebebiyle Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla indirdiği vahyi inkar etmeleri ne kötüdür. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. İnkar edenlere alçaltıcı bir azap vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a iman edin denilince biz sadece bize indirilene, Tevrat'a inanırız deyip ondan sonra geleni, Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o, ellerinde bulunanı, Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. De ki, eğer inanan kimseler idiyseniz, daha önce niçin Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: İlahi zatı anlatan isimler. Celal isimleri veya tenzih anlamlı isimler. İlahi zata mahsus özel isim. Allah. Camiül Ezdat, zıtları birleştiren isim, ihata edilemez, idrak edilemez ve gerçekte hiç bilinemez olan, kullarının kendisini idrak etmesi için idraksizlikten başka yol bırakmayan Allah'ı tenzih ederim. Allah, uluhiyetin sahibi, her şeyin maliki, bilinmeyen, idrak edilemeyen, lakin hiçbir zaman kendisinden vazgeçilemeyen, arzın ve semanın severek kendisini ibadete koştuğu, her şeyin hamdini tesbih ettiği o en yüce. İlahi isimler bize meçhulün peşi sıra gitmeye ve bundan hiç vazgeçmemeye sevk eden ilk bilgiyi verir. Kendisini bilmedik fakat izlerini ve alametlerini gördük. Vazgeçmeyiz artık. Allah hakkındaki ilk bilgimiz fıtratımızdan gelir. Doğuştan biliriz onun varlığını. Sonra bu bilgiye yaşadıkça yeni bilgiler eklenir. İlahi isimler bizi Allah'a bağlayan irtibatlardır. İbadetin sebebi de ilahi isimlere dair bilgimizdir. İnsan ilahi isimlerle meçhul zata aşinalık kazanır. Ona yaklaşmak ister, onu talep eder, ona ibadet eder, onu sever. Demek ki insan olarak yeryüzündeki yetkinliğimiz ve bilhassa Allah ve kendimiz hakkındaki araştırmamızın sebebi ilahi isimlerdir. Bu sebeple dedik ki, Allah ismi bilinmez zata İlahi isimlerse bilinmez zatın ismi olan Allah ismine işaret ederek onun sonsuz yönlerini ve niteliklerini anlatır. İlahi zat nihayetsiz ve sınırsız olduğu için Allah ismi ihata edilemez. Yine bu sebeple ilahi isimler sonsuz ve sınırsızdır. Allah idrak edilebilir olsaydı isimler sonsuz olmazdı. İlahi isimler sonsuz olmasaydı alem sürekli yenilenmez, her an yeni tecelli olmazdı. Hiçbir ilahi isim Allah ismiyle karşılaştırılamayacağı gibi Allah ismini de öteki isimler arasında bir isim olarak mütalaa etmek doğru değildir. Allah ile öteki isimler arasındaki ilişki birlik, çokluk ya da asıl fer ilişkisi gibi düşünülebilir. Allah zatın birliğini anlatırken öteki isimler bir olan zatın alemde ortaya çıkan farklı tecelli ve yönlerine işaret eder. Burada alemde ortaya çıkan dedik. Çünkü biz Hakk'ın bize bakan yönlerinin isimlerini bilebiliriz. Her varlık için Allah'ın bir ismi vardır ve bu nedenle ilahi isimler sonsuzdur. Allah ismi zatın ismiyken öteki isimler Allah isminin isimleridir. İsmin ismi. Bunun sebebi Allah isminin anlamındaki belirsizliktir. Lakin bu belirsizlik bir mananın olmadığını göstermez. Bu belirsizliğin nedeni Allah'ın zatının idrak edilemeyecek olmasıdır. Allah insan müdrikesini aşar, insanı aciz bırakır. Allah karşısında insanın yapabileceği tek şey acizlik ve hayret üzere kalmaktır. Bu nedenle akıllar Allah isminin manasını düşündükçe boşluğa düşer. Öyle ki boşluk ve belirsizlik insanı konuşamaz hale getirir. İslam metafizikçileri Allah hakkındaki araştırmanın ve düşünmenin, ki buna ahlaki yetkinleştirmeyi içerdiği ölçüde seyri sülük denir, neticesi susmak halidir derken buna

anlatamaz. Hazreti Peygamber'in bir hadisi bu hususta Müslüman düşünürlerin ufkunu belirlemiştir. Bu hadiste Hazreti Peygamber, "Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin, onun nimetleri üzerinde düşünün" buyurur. Nimetleri derken kastedilen, alemde ve bilhassa insan ve onun dünyasında ortaya çıkan işleridir. İlahi isimler bu işlerin öznesidir. Başka bir ifadeyle, ilahi isimler üzerinde düşünmek, bizi alemde ortaya çıkan tecellilere götürdüğü gibi, alemdeki tecellilerden de varacağımız yer ilahi isimlerdir. İlahi isimler, alemde tecelli eden Hakk'ın isimleridir. Bunun sebebi, Allah'ın zatı hakkında düşünmenin imkansızlığıdır. Çünkü akıl, her düşündükçe acizliğe düşecek ve bir neticeye varamayacaktır. Halbuki akla gösterilen yer, nimetleri düşünmektir. İnsan, Allah'ın nimetlerini düşünerek Allah hakkındaki bilgisini kazanır. Nimetler üzerinde düşünmekse, Allah'ın insana dönük tecellileri üzerinde düşünmek demektir. Bunun için ilahi isimler, o nimetlerin ve o fiillerin isimleridir dedik. Bu bakımdan Allah isminin dışındaki ilahi isimler, Hazreti Peygamber'in hadisinde zikredilen ve düşünmeye teşvik edilen alanı teşkil eder. Nimetler ve fiiller üzerinde düşünmek, kısaca insanın varlık alanını tanımak, onun üzerinde düşünmek, oradan hareketle Allah'ı tanımak. Buna mukabil Allah ise hakkında düşüncenin bize yasak kılındığı ve neticeye varmanın mümkün olmadığının beyan edildiği zata karşılık gelir. Bu durumda Allah ismi bize ilahi zat hakkında bilgi veren bir isim değil, insanı acizliğe düşüren ve anlamını idrakten uzaklaştıran aciz bıraktırıcı bir nitelemedir. Bu meyanda ilahi isimlerle Allah isminin ilişkisini yeniden düşününce şöyle bir hüküm vermek gerekir. İlahi isimler Allah isminin belirsizliğini açıklamak üzere ortaya çıkan ismin isimleridir. İnsan her Allah deyişiyle zihninde bir anlama ulaşmak ister. Zihinde tayyun eden isim ise bir isimle ifade edilir ve sayısız ilahi isim ortaya çıkar. Her isim Allah isminden bir mana taşır ve her isim ona giden bir yoldur. İnsan her Allah deyişiyle zihninde bir anlama ulaşmak ister. Zihinde tayyun eden isim ise bir isimle ifade edilir ve sayısız ilahi isim ortaya çıkar. Her isim Allah isminden bir mana taşır ve her isim ona giden bir yoldur. Bu nedenle metafizikçi düşünürler ilahi isimleri Allah isminin hizmetkarı kabul etmişlerdir. Öte yandan Allah ismi bulunduğu durumda anlam kazanır. Söz gelişi bir hasta için Allah ismi eşşafi iken delalete düşmüş bir insan Allah dediğinde bu belirsiz isim el-hadi, borçlu insan Allah dediğinde bu isim Eddeyan olarak mana kazanır. İlahi isimlerle Allah isminin ilişkisi budur.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Enfal Suresi 11 ila 19. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: "Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız. Tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an doğru yolu gösterir.
3: Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Yusuf Suresi 43 ila 49. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kral, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız rüyamı bana yorumlayın, dedi. Dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki 2 kişiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Zindana varınca Yusuf, ey doğru sözlü, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, bir de 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki vereceğin bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler, dedi. Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara Suresi 255. Ayet.
4: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür.
2: Nisa Suresi 78. Ayet.
5: Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki, hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Enam Suresi 117 ila 121.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine o doğru yolu bulanları en iyi bilendir. Artık ayetlerine inanan kimselersiniz. Üzerine Allah'ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin. Allah, yemek zorunda kaldıklarınız dışında size neleri haram kıldığını tek tek açıklamışken, üzerine adının anıldığı hayvanları yememenizin sebebi nedir? Gerçekten birçokları nefislerinin arzularına uyarak bilmeden halkı saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da bırakın gizlisine de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır. Üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır. Bir de şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için mutlaka fısıldarlar. Onlara boyun eğerseniz şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. Allah'ım, Allah'ım, kötü komşudan sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Furkan Suresi 61-77. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Fussilet Suresi 30 ila 36. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru Van söyledi. Radyo
2: her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkarda diretenler bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden biri bilinen bir sihir derler. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki o bir sihirbaz veya bir delidir demiş olmasınlar. Musa önce siz atın dedi. Sihirbazlar iplerini yere atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 mucize verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, "Ey Musa, senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum." demişti. O inkarcı, "Bu Kur'an," dedi. "Olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir." Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman bu açık bir sihirdir dediler. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda bu başka değil, size atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri demişler ve eklemişlerdi. Bu da ancak düzmece bir yalan. İnkar edenler kendilerine hakikat ulaştığında onun hakkında bu besbelli bir büyüdür demişlerdi. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu da mı sihir? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Konunun kavramsal bağlamı. Sihir kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 28, bu kelimeden türemiş olan sahir, büyücü kelimesi ise 23 kez kullanılır. Yine meshur ve musahhar, büyülenmiş kelimeleri de tekil ve çoğul olarak 6 kez geçmektedir. Gecenin son demindeki karanlıkla gündüzün aydınlığının karışması ve o karışma anının adı olan seher, çoğulu eshar kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Kur'an'da 3 kez kullanılmıştır. Sihir olgusu Kur'an'da farklı bağlamlarda geçmektedir. Önceki kavimlerle ilgili olarak geçtiği yerlerde sihir bir göz aldatmasını, gösteriyi veya büyü işlemini anlatır. Harut ve Marut'un öğrettiği sihir, insanları etkileyen bir sihir işlemine işaret eder. Hazreti Musa'nın karşısına çıkan sihirbazların yaptıkları ise bir gösteri ve göz aldatmasına örnektir. Önceki toplumlar, kendilerine gönderilen peygamberin davetini reddetme bahanesi olarak onu cinlerle irtibatlı olmakla, mecnun ve sihirbazlıkla, sahir suçlamışlardır. Kur'an da nazil olmaya başladığında müşrikler tarafından bir sihir olarak nitelenmiştir. Müşrikler, Hazreti Peygamber'in getirdiği dinin gerçek olmadığı ve bir sihirden ibaret olduğu ithamında bulundular. Böylece onun tebliğinin insanları etkileyen bir göz boyamasından ibaret olduğu iftirasında bulundular. Sihir sözlükte bir şeyi gerçek durumundan başka şekle çevirmek anlamına gelir. Kur'an'da sözlük anlamıyla da kullanılmıştır. Ayetteki فَاَنَّا تُسْحَرُونَ ifadesi o zaman nasıl oluyor da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz anlamına gelir. Bu da bir doğruyu yanlış olarak görmek demektir. Sihir hem sihirbazın başvurduğu eylem hem de o eylem sonunda ortaya çıkan sonuç

ve mübin, açık, kesin sıfatlarını da görmekteyiz. Ayrıca sihrin yapılış şeklini gösteren neffâsâti fil ukad, sihir yapmak için düğümlere üfüren ifadesi Kur'an'da yer almaktadır. Yine sihir kelimesi yu'ser, nakledile gelen, müstemir, süre gelen, azim, büyük ve muftera, uydurulmuş sıfatlarıyla nitelenmiştir. Kur'an'da sihrin yani göz aldatmasının yahut kandırmanın zıddı hak, gerçek, doğru kelimesidir. Yüce Allah'ın vahyi, Kur'an ve onun getirdiği din gerçektir. Müşriklerin onu sihir olarak nitelemesi ise Yüce Allah'a, onun vahyine ve dinine bir iftiradır.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Kasas Suresi 84 ila 88. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Kaf Suresi 38 ila 45. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an öğüttür.
3: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Rum Suresi 20-27. Ayetler.

0: Sadakallahu alazim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi topraktan yaratması onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olup çoğalıp yayılıyorsunuz. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Geceliğin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz. Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler. O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar onundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram olan yiyecek ve içecekler için Rabbimiz Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 3. Ayet.
3: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamışken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlarla dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk, Allah'a itaatten kopmaktır. Bugün kafirler dininizden onu yok etmekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: Maide Suresi 5. Ayet.
4: Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Nisa suresi 88 ila 91. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız? Allah onları yaptıkları işlerden dolayı baş aşağı ederek eski konumlarına, küfre döndürmüştür. Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa sen onun için asla bir çıkış yolu bulamazsın. Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin ne de bir yardımcı. Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp tarafsız olarak size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse, Allah onlara saldırmak için size bir yol, yetki vermemiştir. Diğer bir takım kimselerin de hem sizden emin olmak hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılırlar. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse, onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 87. Ayet.
4: Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Araf Suresi 172 ila 181. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani dağı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. Onlara size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız demiştik. Hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Yahut bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin dememeniz içindir. Hakka dönsünler diye işte ayetleri böylece ayrı ayrı açıklıyoruz. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde onlardan sıyrılıp da şeytanın kendisini peşine taktığı, bu yüzden de azgınlardan olan kimsenin haberini onlara anlat. Dileseydik o ayetlerle onu elbette yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı da kendi heva ve hevesine uydu. Onun durumu köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte bu ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. Şimdi onlara bu olayları anlat ki düşünsünler. Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür. Allah kimi doğru yola iletirse odur doğru yolu bulan. Kimleri de saptırırsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Yarattıklarımızdan hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hakla adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Bakara Suresi 284 ila 286. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker de, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. Ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Ayet ve hadislerle kelime-i şehadet getirmek. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığını adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Abdullah bin Ömer anlatıyor. Babam Ömer bin Hattab'ın bana naklettiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur: İslam, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Kabe'yi hac etmendir.
2: Kelime-i şehadet, İslam inancının temelini oluşturan ve Müslüman olmanın şartlarından biri olarak kabul edilen kısa ve özlü bir ifadedir. Bu söz, kişinin Allah'ın birliğine ve Hazreti Muhammed'in onun elçisi olduğuna iman ettiğini beyan eder. İslam'ın tevhid inancını vurgulayan ve Müslümanların iman esaslarını özetleyen en önemli ibarelerden biridir. Tevhid, İslam'ın özüdür ve Müslümanların dünya görüşünün merkezindedir. Kelime-i şehadet, kişiyi şirkten, Allah'a ortak koşmaktan uzaklaştırır ve yalnızca Allah'a yönelmeye, O'na ibadet etmeye ve O'na sığınmaya teşvik eder. Bu nedenle İslam'ın 5 temel esasının ilkidir ve tanıklık beyanı anlamını taşır. İnsanın kalbiyle derinden inandığı ve diliyle ifade ettiği "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh" cümlesinin özeti olarak Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim anlamına gelir. Kelime-i Şehadet iki ana bölümden oluşur. İlk bölüm, mutlak birliğe sahip olan Allah'a imanı ifade ederken, ikinci bölüm, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna, ondan vahiyler ve buyruklar getirdiğine tanıklığı içerir. Burada geçen Resulü ifadesi, Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi sıfatını vurgularken, Abdühü kelimesi ise onun insani vasfını öne çıkarır ve Hristiyanların Hazreti İsa'ya atfettiği gibi tanrısal bir makama çıkarılarak ilahlaştırılmaması gerektiğini vurgular. Bu cümlenin başındaki eşhedü fiili ise hem kesin bir bilgiye dayanmayı hem de sağlam bir inancı ifade eder. Kelime-i şehadet, Allah'tan başka ilah yoktur anlamına gelen kelime-i tevhid cümlesinin başına eşhedü, şahitlik ederim ifadesinin eklenmesiyle oluşur. Her ne kadar içerik olarak aralarında fark olmasa da, kelime-i şehadet özellikle tanıklığı öne çıkardığından İslam'a aidiyeti ve bağlılığı ifade eder. Kelime-i şehadet, İslam'ın bütüncül bir kabulü, icmali iman olarak değerlendirildiğinden, İslam'a girişin ilk adımı sayılır. Böylelikle kişi, İslam ümmetinin bir parçası olur. Müslümanlara tanınan tüm haklardan yararlanır ve bazı sorumlulukları üstlenir. Alimlerin bir kısmı, Cibril hadisindeki sıralamaya dayanarak, kelime-i şehadetin, özlerin özü ve bütün amellerin anlam bulduğu ilk söz olduğunu, bu tanıklığı gerçekleştirmeden yapılan hiçbir amelin makbul sayılamayacağını belirtmişlerdir. Kelime-i şehadet, günlük ibadetlerde de sıkça yer alır. Namazda, teşehhüd duasında tekrar edilir ve Müslüman her gün bu inancını tazeleyerek Allah'a olan bağlılığını ifade eder.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyleri ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Hud Suresi 40 ila 43. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki, her türden hayvan birer çift ile daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Nuh, hadi gemiye binin, yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır. Derken aralarına dalga giriverdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Necati Öztürk. Ahzab Suresi 21 ila 25. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bazı kimseler Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler. Kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın desteği müminler için yeterlidir. Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber olan Musa aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Furkan Suresi 35.
3: Andolsun, biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı kıldık.
1: Ankebut Suresi 39.
4: Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı.
1: Secde Suresi 23.
5: Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştı.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Rahman Suresi 1-25. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğrusu.
1: Rabbe yakındır insan. Ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi. Huzurundayız şimdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamdü sena olsun. Ve seçkin insan, son peygamber, son nebi, son resul Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce salatu ve selam olsun ya Rabbi. Allah'ım Hazreti Peygamber'e gökteki yıldız sayısınca, yerdeki kum zerresi sayısınca salatu selam olsun. Allah'ım onu makamı mahmuda ulaştır. Allah'ım Peygamber'in makamı mahmudunun yanında şefaat makamının tecellisine mazhar olmuş olan kişilerden eyle bizleri ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizi her türlü şerden, şikaktan, nifaktan, kötülükten, hastalıktan, musibetten, zelzeleden, afetten, bilinir bilinmez, görünür görmez ne varsa kötülük tümünden bizleri uzak eyle ya Rabbi. Uzak eyle ya Rabbi. Uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şeytanın saptırmalarından, nefsin azgınlığından sana sığınırız, bizleri koru ya Rabbi. Bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi korumana al ya Rabbi. Bizi emanına al ya Rabbi. Ya Rabbi hata kusur günahlarımızla değil, kereminle, rahmetinle bizlere muamele ile. Eğer sen adalete hükmedersen hiçbirimiz cenneti hak edemeyiz ya Rabbi. Çünkü sana kullukta eksiğiz. Bunun da farkındayız ve itiraf ediyoruz ya Rabbi. İtirafımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalar vardır şifa bekleyen, dua isteyen.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Muhammed Suresi 12 ila 19. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada

0: onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vav Radyo'da.

Okuyan Saffet Çalış. İsra Suresi 23 ila 30.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi, sen de onlara açık. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki, Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2.

Erkam Radyo, Kur'an'ın sesi. Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

ben cahil bir adamım. Muaviye İbni Hayder radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve "Ey Allah'ın elçisi," dedim. "Senin yanına gelmeyeyim, senin dinine girmeyeyim diye şu parmaklarımın sayısından daha çok yemin etmiştim. Ben cahil adamın biriyim. Allah'ın ve Resulünün bana öğreteceklerinden başka bir şey de bilmiyorum. Şimdi Allah rızası için bana söyle. Rabbimiz seni bize neyle gönderdi?" "İslamiyetle gönderdi." "Bir insanın Müslüman olduğunu gösteren belirtiler nelerdir?" "Kendimi Allah'a teslim ettim," demelisin. "Allah'tan başka kendisine tapılan her şeyle ilgini kestiğini söylemelisin. Namazı kılmalısın, zekatı vermelisin. Müslümanların birbirine haksızlık etmesini Allah'ın yasakladığını, Müslümanların birbirinin kardeşi ve yardımcısı olduğunu kabul etmelisin. Bir kimse şirki bırakıp İslamiyet'e girdikten sonra Allah'tan başkasını Tanrı yerine koyanlardan ayrılıp Müslümanların arasına dönmedikçe onun yaptığı hiçbir iyiliği Allah Teala'nın kabul etmeyeceğini bilmelisin. Ey Allah'ın elçisi, eşimizin bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Yediğinden ona da yedirmelisin. Giydiğinden ona da giydirmelisin. Yüzüne vurmamalısın. Yaptığı işin ve kendisinin çirkin olduğunu ona söylememelisin. Onu yatağında yalnız bırakarak cezalandırmak gerekirse bu işi yalnız ev içinde yapmalısın.

Av Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erdal İlhan. Sa'd Suresi 1 ila 14. Ayetler.

كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُولَ فَحَقَّ عِقَابِ.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sağ. O şanlı şerefli Kur'an'a andolsun ki o Allah'ın sözüdür. Fakat inkar edenler bir büyüklenme ve ayrılık içindedirler. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlar da feryat ettiler ama artık kurtuluş zamanı değildi. Kafirler

0: Yerine içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: "Bu yalancı bir sihirbazdır. İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey." İçlerinden ileri gelenler, "Gidin, ilahlarınıza tapmaya devam edin. İşte bu istenen şeydir. Biz bunu son dinde, en son dini inanışlarda duymadık. Bu ancak bir uydurmadır. O zikir, Kur'an içimizden ona mı indirildi?" diyerek kalkıp gittiler. "Hayır, onlar benim zikrimden, Kur'an'dan şüphe içindedirler. Hayır, henüz azabımı tatmadılar. Yoksa mutlak güç sahibi ve çok bağışlayan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa göklerin, yerin ve ikisinin arasındakilerin hükümranlığı onların mıdır? Öyleyse sebeplere yapışarak yükselsinler bakalım." Onlar çeşitli gruplardan oluşmuş ve şuracıkta bozguna uğrayacak derme çatma bir ordudur. Onlardan önce de Nuh kavmi, Ad kavmi, kazıklar sahibi Firavun, Semud kavmi, Lut kavmi ve Eyke halkı da peygamberleri yalanlamışlardı. İşte onlar da böyle gruplardı. O grupların her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Mü'min Suresi 13 ila 17. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Zariyat Suresi 1-23. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan, peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der: azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de cihat kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tevbe suresi 19 ve 20.
5: Siz hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ın bakım ve onarımını Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad eden kimselerin amelleri gibi mi tuttunuz? Bunlar Allah katında eşit olmazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola erdirmez. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında daha üstündür. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir.
1: Tevbe suresi 86 ve 87.
6: Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihad edin diye bir sure indirildiğinde onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım dediler. Onlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler ise mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir. Allah'a ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara ve seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara sefere katılmadıkları için bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin kınanması için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşları döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Onlara döndüğünüzde size mazeret beyan edeceklerdir. De ki, mazeret beyan etmeyin. Size kesinlikle inanmayız. Çünkü Allah bize sizin durumunuzu bildirdi. Bundan böyle davranışlarınızı Allah da, Resulü de görecek. Sonra hepiniz gaybı da, görülen alemi de bilene döndürüleceksiniz de yapmakta olduğunuz şeyleri size haber verecek. Yanlarına döndüğünüz zaman kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla yemin edeceklerdir. Artık onların peşini bırakın. Çünkü onlar pistir. Kazandıklarının karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden razı olasınız diye size yemin edeceklerdir. Siz onlardan razı olsanız bile Allah o fasıklar topluluğundan asla razı olmaz. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 97 ve 98. ayetler.
3: Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Maide Suresi 94 ila 100. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlarla elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan bu açıklamadan sonra haddini aşarsa ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye hediye olarak varmak üzere öldürdüğünün denge olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun denge oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah, Kabe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı haç kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pisle temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile, ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Enfal Suresi 45 ila 48. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı. Ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir dedi. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: harp hiledir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Peygamber Efendimizin uygulamış olduğu taktikler, savaşların daha az kayıpla ve daha kısa zamanda kazanılması açısından hayati önem taşımaktadır. Hazreti Nebi öncelikle düşmana bilgi sızdırmamak için gizlilik içinde hareket etmiştir. Bunun için bazen gideceği istikameti gizli tutmuş, bazen istikameti konusunda yanlış bilgi vererek düşmanı yanıltmıştır. Peygamber Efendimiz zamanında çeşitli parolalar kullanıldığı da görülmektedir. Hatta Allah Resulü harp hiledir buyurarak savaşta karşı tarafı mağlup etmek için hilelere başvurmayı meşru görmüş, savaş esnasında düşmanı yanıltmayı da yasaklamamıştır. Peygamber Efendimiz yine aynı gayeyle düşmanın haber alma çabalarını da engellemiş, onların keşif kollarını ve casuslarını etkisiz hale getirmiştir. Resulullah'ın düşmanın durumu, saldırı hazırlığı içinde olup olmadığı ve asker sayısı, teçhizatı gibi bilgileri öğrenmek ve savaşa ona göre hazırlanmak

0: kullanmak için bilgi toplamaya önem vermiştir. Nitekim Hendek Savaşı öncesi Huzeyfe bin Yeman'ı Mekkeli müşriklerin durumunu öğrenmek için onların karargah kurdukları yere, seçkin arkadaşlarından Zübeyr bin Avvam'ı ise Yahudi Kurayza oğulları hakkında istihbarat toplamaya göndermiştir. Resul-i Ekrem savaş esnasında taarruz için uygun zamanı kollamıştır. Mekke fethinde olduğu gibi kalabalık görünmek için fazladan ateş yaktırmış, ayrıca fiziki şartları da kendi lehine kullanmaya çalışmış, bu bağlamda güneşten olumsuz etkilenmemek için önlemler almıştır. Hazreti Peygamber, düşmana karşı uyguladığı savaş stratejisiyle düşmanı hazırlıksız yakalayarak seferlerin birçoğunu savaşmadan zaferle sonuçlandırmış, böylece can ve mal kaybının önüne geçmiştir.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Âl-i İmran Suresi 37 ila 42. ayetler.

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, "Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin." O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: "Allah'ın bir kelimesini, Hazreti İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor." Zekeriya ise şöyle dedi: "Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir?" Buyurdu ki: "İşte böyle, Allah dilediğini yapar." "Rabbim," dedi, "bana bir alamet göster." Şöyle buyurdu: "Senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et." Melekler şöyle demişti: "Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Azim olan Allah doğruyu söyledi."
2: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler.
1: Euzü billahi

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber

0: olanlar, inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Hucurat Suresi 6-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber ve hanımlarına ilişkin şu ayeti kerimeler yer alır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah.

0: sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ahzab Suresi 6. Ayet.
2: Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır.
1: Ahzab Suresi 50 ve 51. Ayetler.
3: Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden, elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed, bunlardan, hanımlarından dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka

0: Başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi aminlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi yakarışlarımızı kabul eyle. Ya Rabbi dönüşümüzü kabul eyle. Ya Rabbi istiğfarımızı kabul eyle. Allah'ım erginlik çağımıza geldiğimiz günden bu yana, erginlik çağımızdan bu yana işlemiş olduğumuz bütün günahlardan pişmanız. Keşke hiç günah işlemeyeydik. Ama beşeriz, insanız, nefsimize, şeytana uyabiliyoruz. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı gider ya Rabbi. Bizleri setir isminle, settar isminle setreyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, elimizden, dilimizden, kalbimizden şerre, şikaka, nifaka, kötülüğe müsaade etme ya Rabbi. Şer insanların da elinden, dilinden, kalbinden şerre müsaade etme ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda hasta olanlar var, evlerinde yatan hastalar var, hastanede ilaç bekleyen, doktor bekleyen, yani tedavi olmak için bekleyen hastalar vardır. Tedavi olan hastalar vardır. Tedavisi uzun süren, onun için bekleyen hastalar var. Ya Rabbi tümüne şifa nasip eyle. Tümüne şifa nasip eyle. Öyle bir şifa ki hastalık bir daha geri dönmesin ya Rabbi. Dönmesin ya Rabbi.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Mustafa Orhan Fecr Suresi 15-30. Ayetler

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, siz ikram bekliyorsunuz. Fakat kendiniz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman, Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefs! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi, bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Kehf Suresi 23 ila 31. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha eklediler. De ki, kaldıkları süreyi Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona aittir. O ne güzel görür, o ne güzel işitir. Onların ondan başka hiçbir dostu da yoktur. O hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiçbir kimse yoktur. Ondan başka asla bir sığınak da bulamazsın. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan feryat edip yardım dilediklerinde, maden eriği gibi yüzleri yakıp kavuran bir suyla kendilerine yardım edilir. O ne kötü bir içecektir. Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İşte onlar için içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine kurularak altın bileziklerle süslenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler giyeceklerdir. O ne güzel karşılıktır. Cennette ne güzel bir yaslanacak yerdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: Bunlar deli mi? Medineli sahabilerden Fedale İbni Ubeyd anlatıyor. Peygamber Efendimiz sahabilere namaz kıldırırken onlardan bir kısmı açlığın verdiği dermansızlık yüzünden ayakta duramaz, düşüp bayılırdı. Bunlar Mescid-i Nebevi'nin sofasında yatıp kalkan ve kendilerine Ashab-ı Suffe denilen fakirlerdi. Çölden gelen bedeviler onları tanımadıkları için bu adamlar deli derlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince onların yanına gider ve şöyle buyururdu: Allah Teala'nın ahirette sizin için neler hazırladığını bir bilseydiniz, daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı isterdiniz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Altın. Ankebut Suresi 56 ila 63. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Kaf Suresi 38 ila 45. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed, çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an ile öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif.

okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Nahl Suresi 71 ila 76. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu adaletle emreden ve doğru yol üzere olan bir kimseyle eşit olur mu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meali şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram aylarda savaşın hükmü şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 2.
3: Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, haç kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
1: Tevbe Suresi 5.
4: Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğu

0: Bulunduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: Tevbe Suresi 36 ve 37.
2: Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Haram ayları ertelemek ancak inkarda daha da ileri gitmektir ki bununla inkar edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uygun getirip böylece Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. Onların bu çirkin işleri kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah inkarcı toplumu doğru yola iletmez.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Fatır Suresi 8 ila 14. ayetler.

سخر الشمس والقمر كل

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse,

0: Meri iyi olan kimse gibi mi olacaktı? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Eğer onları çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı, kimsesizlerin kimsesi olan Rabbimiz, asırlardır bu yüce dinimiz İslam'ın yolunda her türlü kötülüğün, haksızlık ve zulmün karşısında mazlumların, muhacirlerin, gariplerin, yetim ve kimsesizlerin yanında olan aziz milletimizi ve devletimizi ilel ebed payidar eyle Allah'ım. Ya Rab, ya Rab, milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan memleketimizi, milletimizi halas eyle Allah'ım. Çeşitli bahanelerle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlara, istiklal ve istikbalimize kast edenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme Allah'ım. Zalimlerin, hainlerin, kafirlerin, münafıkların kurdukları tuzakları kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle Allah'ım. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, ayrılığa düşüp

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Yunus Suresi 107 ila 109. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak...

0: kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Âl-i İmrân Suresi 53 ila 63. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır."

0: İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed! Bunu bildirdiklerimizi biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi. O da hemen oluverdi. Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım. Şüphesiz bu İsa hakkındaki gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları çok iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 41. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizdekini tasdik edici olarak indirdiğim şeye iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Sadece benden çekinin. Burada kulun taklidi imanının burhani kesin imana dönüştürülmesine işaret edilir. Müminlerin çoğunluğu istidlal şartına bağlı olan burhan imanına sahiptir. Müminlerin seçkinlerinin imanı, Hakk'a gerçek bir yönelmeyle kazanılmış imandır. Buna mukabil, Allah da onlara yönelmiş, onlar da Allah'a iman etmiştir. Onların hallerinin sonu, müşahade ile gerçekleşecek imandır. Bu da seçkinlerin seçkinlerine aittir. Onu ilk inkar edenler olmayın. Yani inançsızlık diye bir adet çıkartmayın. Bir adet çıkartanın günahı, ona uyanların günahından fazladır. Ayetlerimi ucuz bir bedele satmayın. Yani benim yüce hakkıma karşı değersiz hazlarınızı tercih etmeyin. Sadece benden korkun. Allah'ın vereceği cezadan çekinenler çokken, onu görmek ve tanımaktan dolayı heybete kapılanlar pek azdır. Bakara Suresi 42. Ayet. Hakkı batılla karıştırmayın. Bile bile hakkı gizlemeyin. Yani zıtların sizin için bir araya geleceğini ve varlığın bir halde iki yerde bulunabileceğini zannetmeyin. Kul ya hakla rahatlama, bast halindedir veya hazzına bağlanmıştır. İki durumun beraber gerçekleşmesi kul için imkansızdır. Hakkı batılla bulaştırmayın. Hakka batılı bulaştırmak, kirletmek demektir. Hakkı gizlersiniz. Bu da karıştırmak denilen şeydir. Bile bile. Yani hakka layık olanın takdis ve tenzih olduğunu bildiğiniz halde onu kirletirsiniz.

Ey Süreyya ile Süheyl yıldızını evlendirmek isteyen, Allah sana ömür versin de nasıl olacak bu iş? Gökte doğduğunda Süreyya yıldızı kuzeyde, Süheyl yıldızı ise güneyde bulunur. Bakara Suresi 43. Ayet. Namazı doğru kılın, zekatı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. Yani mertebenin adabını yerine getirin. Adabın yerine getirilmesi hizmetten daha yetkin bir iştir. Zekatın verilmesinde ise himmet zekatına işaret vardır. Nimetlerin zekatı da buna götürür. Şair şöyle der: her şeyin bir zekatı var. Cemalin zekatı benzersiz merhamet. Onun himmetinin bereketinden ve nazarının sırlarından tabi olanlar ve terbiye edilenler üzerine kendisiyle hareket edecekleri şeyler yayılır. Rükû edenlerle beraber rükû ediniz. Yani hallerden geçmiş alimlerin yolunu takip edin. Bir başına olmaktan sakının. Çünkü varlık cemaat içindeyken cemaatten ayrılma haline göre daha güvenlidir. Bakara Suresi 44. Ayet. Kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emreder, kendinizi unutur musunuz? Düşünmez misiniz? Bir yandan insanları ilahi emirlere uymaya teşvik ederken, öte yandan kendiniz yüz çeviriyorsunuz. Bir görüşe göre ise yaratılmışları bize çağırıyorken, kendiniz bizden uzaklaşıyorsunuz. Heyetlere yol veriyorsunuz. Kendinizse gelmede kusurlu davranıyorsunuz. İnsanları teşvik ediyor, hallerin incelikleriyle onları kışkırtıyorsunuz. Kendinizse hükümlerin zahirlerine uymaktan uzak kalarak iflas etmeye razı oluyorsunuz. Bir görüşe göre ise Hak kendisi için işlediğiniz zerre miktarını görüyor ve bir tohum kadarını dikkate alıyorken kendinize gelen nimetlerden dağlar ve kumlar kadar olanı görmezden geliyorsunuz. Şair şöyle der: benim gözümdeki tozu görürsün de kendi gözündeki merteği görmezsin. Bir yoruma göre size en iyi içecekler ikram edilirken kendiniz bir damla su bile vermezsiniz. Siz kitabı okuduğunuz halde, yani bir yandan kitabı okuyor, öte yandan gizli iddialarla inatlaşıyor, kalplerinizin uğursuz düşüncelerine göre inkara kalkıyorsunuz. Kalplerinize gelen uğursuz düşünceler, yanlış fikirler ve zorlayıcı kanaatlerdir. Düşünmüyor musunuz? Yani bu davranışın kötü bir haslet ve çirkin bir fiil olduğunu düşünmüyor musunuz? Bakara Suresi 45. Ayet. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Namaz sadece huşu edenlere ağır gelmez. Sabır, nefsi alışık olduğu işlerden geri tutmak demektir. Namazsa, Hakk'a ulaştıran işler için uğraşmak ve çabalamak demektir. Sabır, başkalarından ayrılmaya işaret ederken, namaz, gayb mertebesinde sürekli durmaya işaret eder. İkisiyle birlikte yardım istemek, ancak Hakk'ın sırrına tecelli ettiği kimseler için çetin bir iş değildir. Rivayet edilen bir haberde şöyle denilir: Allah bir şeye tecelli ettiğinde o şey kendisine boyun eğer. Allah tecelli ettiğinde insanların çekindiği işler kendilerine kolaylaşır, hafifler. Çünkü itaatleri sürekli yerine getirmek, külfete karşı direnme meydana getirirken, müşahadelerle gerçekleşen tecelli ise vuslatın kemale ermesini ve tam yakınlığı temin eder. Bir görüşe göre ayetin anlamı, benim karşımda sabrederken benden yardım isteyin demektir veya sizi namazda korumam için benden yardım isteyin. Bu sayede keşif ve heybet tecellileri sizi kaplamamış olur. Onlar sizi kaplamış olsaydı Hakk'a hizmet ve ibadet mahallinde duramazdınız. Hiç kuşkusuz keşif vaktinde kalbe gelen vecd dalgalarını hafifletip kulun fark hükümlerini yerine getirecek şekilde güçlü kalması Hakk'ın kula büyük ihsanıdır. Sabrın bütün kısımları övülmüştür. Bu kısımlar Allah'ta sabır.

0: Bazen zan, kesin inanç anlamında kullanılır. Burada daha açık olan bu anlamda kullanılmış olmasıdır. Bazen tahmin anlamında kullanılır. Zannın bir kısmı kesin inanç anlamındadır. Böyle bir kimse vuslata ermiştir. Zannı tahmin olan kişi ise fark sahibidir. Rablerine kavuşanlar ifadesi geçmiş ve şimdiki zamanı içerir. Onlar gelecekte de Rablerine kavuşurlar. Fakat sufiler gayb hükümlerinden meydana gelen şeyleri hakkal yakîn öğrendikleri için sanki bu vaat onlar için gerçekleşmiş, görünmez olan gayb görünür anlamında huzur haline gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Erkan Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an, şanı yüce bir kitaptır.
3: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Ali İmran Suresi 102 ila 109. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının. Ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağrır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, imanınızdan sonra inkar ettiniz öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denir. Yüzleri ağaranlar ise Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber kavramıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 144. Ayet.
4: Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiç zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır.
1: Ali İmran Suresi 164. Ayet.

0: Olsun Allah, müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: Nisa suresi 59. ayet.
2: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan idarecilere de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne arz edin. Bu daha iyidir. Sonuç bakımından da daha güzeldir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Bakara Suresi 204 ila 210. Ayetler.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz, bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun, siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Kehf Suresi 45 ila 49. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz yağmur gibidir ki, onun sebebiyle yeryüzünün bitkileri boy verip birbirine karışırlar. Fakat bütün bu canlılık sonunda rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöpe döner. Allah her şey üzerinde kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümid olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
4: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
5: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
6: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
7: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
8: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
9: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
10: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
11: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
12: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
11: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
13: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
14: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
15: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
16: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
17: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
18: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Ey kavmim!

0: Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
1: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Rabbim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı

0: inanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Habil ve Kabil. Kıskançlık, kurban ve ilk cinayet. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar az ve öz bir şekilde anlatılır, ancak büyük dersler taşımaktadır. Hazreti Adem'in iki oğlu olan Habil ve Kabil'in kıssası da böyledir. Habil ve Kabil kıssası, insanlık tarihindeki ilk büyük kırılmadır. Rivayetlerde, kardeşler arasında bir anlaşmazlığın büyüdüğü, sonunda kurban üzerinden bir imtihan gerçekleştiği aktarılır. Kurbanlar sunulur. Biri kabul edilir, diğeri edilmez. Kabulün ölçüsü, dışarıdan bakınca sadece bir ritüel gibi durabilir. Oysa ayet-i kerimede bu kıssa anlatılırken niyetin ve takvanın altı çizilmiştir. Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Maide Suresi 27. Kıskançlık burada ateş alır. Kurbanı kabul edinmeyen kardeş öfkeye kapılır ve sözünü söyler. Andolsun ki seni öldüreceğim. Maide Suresi 27. Habil'in cevabı insanlığın vicdanı gibidir. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bu pasiflik değil, günaha ortak olmamaktır. Kaynaklarda Habil'in kendisini savunup saldırgan kardeşini öldürebilecek güçte olduğu, fakat cana kıymak haram ve Allah katında en büyük günah olduğu için bunu yapmadığı geçmektedir. İslam'da nefsi müdafaa meşru bir haktır. Kişinin kendisini ölüme teslim etmesi fazilet olarak kabul edilemez. Fazilet, saldırıyı başlatmamaktır. Karşı taraf saldırıyı başlattığı takdirde, saldırganı etkisiz hale getirecek kadar nefsi müdafaa etmek bir haktır ve genel olarak bir ödevdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Habil ve Kabil kıssasına dair şöyle buyurmuştur. Kim bir cinayet işler, insan öldürürse, o günahtan Kabil'e de bir günah yazılır. Ve ardından kıssa en ağır yere varır. Kabil kardeşini öldürür. İnsanlık tarihindeki ilk cinayet işlenir. Kabil cesetle ne yapacağını bilemez. İşte o an sahneye bir karga çıkar. Karga toprağı eşeler, ölü bir kargayı eşelediği yere gömer. Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen kargayı göndermiştir. Kabil bu davranıştan gömmeyi öğrenir, ettiğine de pişman olur. Hayıflanarak şöyle der. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim? İnsan bazen en temel bilgiyi bile bir işaret üzerinden öğrenebilir. Ama bilgi tek başına kurtarmaz. Kurtaran bilgelle ecileriz. Ama bilgi, bilim etakta olan güce ecilir. İnsan bazen en temel bilgiyi bile bir işaret üzerinden öğrenebilir. İnsan bazen en temel bilgiyi bile bir işaret üzerinden. Ama bilgi tek başına kurtarmaz, kurtaran bilgelle ecileriz. Ama bilgi gitiş bir ölende idimiştir. İnsan bazen en temel bilgiyi bile bir işaret üzerinden öğrenebilir. Kıskançlık ve benzeri nefsani duygulara boyun eğen insan, kardeşini dahi öldürebilir. Ancak bunun sonu, dünyada insanı içten içe yakan vicdan azabı ve pişmanlık, ahirette ise cehennem ateşidir. Kıskançların gözleri kendi üzerlerindeki nimetlere karşı kördür. Allah'ın kendilerine lütfettiği nimetleri göremezler. Başkalarının ellerindeki nimetleri görür ve onlara karşı kin güderler. Şüphesiz bu durum kötü bir hastalıktır. Bu hastalığın şifası ise İslam'ın kurallarını yaşayarak nefsi terbiye etmek ve onu kötülükleri emreden bir nefis olmaktan çıkarıp Allah'ın kendisine lütfettiklerine razı olan bir nefis haline getirmektir. Bu kıssadan çıkarılacak dersler açık. 1. Kibir, ilk günahın kapısıdır. İnsana haklılık kılıfı giydirir. 2. Vesvese, günahı süsler. Daha iyi vaadiyle insanı yoldan çıkarır. 3. Tevbe, insanın yeniden dirilişidir. Hata son değil, dönüş çağrısıdır. 4. Kıskançlık ve nefis, kontrol edilmezse cinayete kadar giden bir karanlığı büyütebilir. 5. Ve en kritik olanı, şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Onu düşman bilmek, yalnızca bir bilgi değil, bir uyanıklık halidir. Hazreti Adem kıssası, yalnızca geçmişte yaşanmış bir hikaye değildir. İlimle yükselen insanı, kibirle düşüren, hatadan sonra tevbe ile ayağa kaldıran, kıskançlıkla karartan ve takva ile arındıran bir büyük ayna gibidir. Cenab-ı Hak, bizleri şeytanın vesvesesine aldanmayan, hidayetin izini süren, tevbe kapısını diri tutan kullarından eylesin. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin, vadenin bir yazısı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap Levh-i Mahfuz onun yanındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, göstermeden senin ruhunu alsak da, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse bize aittir. Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah'a aittir. O her nefsin kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir. İnkar edenler sen peygamber değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap, Kur'an bilgisi bulunanlar yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
0: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Neml Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak

0: Ancak uyarıcılardanım. De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Gölbaşı. Nisa Suresi 142 ila 147. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir. Hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'la ilgili şu ayetleri beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 65. Ayet.
5: Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?
3: Maide Suresi 46. Ayet.
6: O, peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı, önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik.
3: Saf Suresi 6. Ayet.
7: Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler.
3: Maide Suresi 68. Ayet.
8: De ki, ey kitap ehli, Tevrat'ı

0: İncil'i ve Rabbinizden size indirileni, Kur'an'ı uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Enfal Suresi 11 ila 19. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız. Tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler! Eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz, bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız, biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa, amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi. Huzurundayız şimdi.
3: Amin. Amin. Ya mucibe sâilin ve ya erhamer rahimin. İrhamne ve erhamil fukara vel mesakin. İlahi ya Rabbi, ellerimizi sana açtık, sana yalvarıyoruz. Sana hamd ve şükür ediyoruz verdiğin bütün nimetlere. Verdiğin sağlığa, esenliğe, konuşabilme, görebilme, yürüyebilme, koşabilme sağlığına. Ki hepsi sendendir ve sen verdin ya Rabbi. Sana binlerce hamdü sena ediyoruz. Bizim hamdimizi ve senamızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, son elçi, son peygamber, Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed Mustafa, kendisine Kur'an indirdin ve bizi hidayete sevk eden sevgili peygamberimize ve diğer bütün peygamberlere binlerce salatü selam olsun. Selam ve salatlarımızı onlara ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi, bizler kitabımızdan, dinimizden, peygamberimizden memnunuz. Bu memnuniyetle bizi yanına al ya Rabbi. Ya Rabbi, sen Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u, Kur'an'ı indirdin, sayfeleri indirdin, peygamberleri hidayet rehberi olarak gönderdin ve bize dedin ki peygamberleri takip edin, onların dediğini yapın, onlar benim elçilerimdir, mesajcılarımdır dedin ya Rabbi. Biz bunu kabul ettik, kabul eyle ya Rabbi. Bizi peygamberlerin yolundan ayırma ya Rabbi. Bizi Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Son din olan İslam'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi ve bizden önce geçmiş büyüklerimizden iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla, onlara merhamet eyle. Kalplerimize iman edenlere karşı kin tutturma ya Rabbi. Ya Rabbi, sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Merhamet eyle ya Rabbi. Merhamet eyle ya Rabbi.

0: dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Rum Suresi 33 ila 40. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler bakalım. Haydi şimdilik yararlanın ama yakında

0: bileceksiniz. Yoksa biz kendilerine bir delil mi indirdik de o Allah'a ortak koşmaları konusunda isabetli olduklarını söylüyor? İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz, işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır. Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan, bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden, dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Mü'min Suresi 21 ila 27. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlü ve yeryüzündeki eserleri daha üstündü. Böyleyken Allah günahları sebebiyle onları yakaladı. Onları Allah'ın azabından koruyacak kimse olmadı. Bunun sebebi şuydu. Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu yüzden Allah onları yakalayıverdi. Şüphesiz o çok güçlüdür. Cezası da çok şiddetlidir. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik. Onlarsa bu çok yalancı bir sihirbazdır dediler. Musa onlara tarafımızdan gerçeği getirince onunla beraber iman edenlerin oğullarını öldürün, kadınlarını sağ bırakın dediler. Fakat kafirlerin tuzağı hep boşa çıkmıştır. Firavun dedi ki, bırakın ben Musa'yı öldüreyim. Faydası olacaksa Rabbini yardıma çağırsın. Çünkü ben onun dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum. Musa da, ben hesap gününe inanmayan her kibirliden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 101.3.

105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebu Bekir. 8. bölüm. Medine ufku ve kardeşliğin doğuşu.

0: Sevr mağarasındaki 3 gün geride kalmıştı. Korku yerini Allah'a teslimiyetle yumuşayan bir sükunete bırakmıştı. Artık vakit, karanlığın ardındaki yeni gün gibi yeni bir hayata yürümek vaktiydi. Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sadık yol arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh, Mekke'nin baskısından uzaklaşıp Medine'de kurulacak yeni toplumun temellerine doğru ilerleyeceklerdi. Ve bu yolda Sıddık'ın sadakati her adımda yeniden parlayacaktı. Güneş ufukta yeni yeni yükselirken iki silüet mağaradan çıktı. Sevr Dağı'ndan inerken ayaklarının altındaki taşlar yuvarlanıyor. Önlerinde uzanan yol sıcak bir çizgi gibi gözlerinin önüne seriliyordu. Onlara rehberlik edecek kişi yolu iyi bilen bir kılavuzdu. Abdullah bin Uraykıt.
1: Ey Muhammed, ey Ebu Bekir, Mekke yolunu en iyi bilenlerden biriyim. Sizi insanların pek kullanmadığı patikalardan geçireceğim. Öyle yollar seçeceğim ki peşinizden gelen olsa bile iz sürmekte zorlanacak.
0: Yolcular tedbirle rehberlerinden, tevekkülle Rablerinden medet umuyorlardı. Rehberlerinden öyle bir yol seçmesini istediler ki Mekke'nin gölgesi arkalarında kalmalı, Medine ufkuysa önlerinde açılmalıydı. Develer hazırdı. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma, Sevir'deki günlerde açlık çekmesinler diye azıklarını hazırlamış, gerekeni fazlasıyla yapmıştı. Artık adımlarını Allah'a emanet ederek yürüyebilirlerdi. Sevr'in sarp yamacından indiler. Ardlarında Mekke'nin yorgun ve düşmanca bakışlarını bıraktılar. Önlerinde ise imanla örülecek yeni bir şehrin kapısı açılıyordu. Çöl yolculuğu kolay değildi. Gündüz güneş tepeden yakıyor, gece serinlik kemiklere işliyordu. Ama bu yolda iki kalp aynı istikamete dönmüş, aynı Rabbe yürüyordu.
2: Ya Resulallah, bu yol Mekke'den Medine'ye giden bir yol gibi görünse de aslında insanların kalplerinden putları çıkarıp oraya tevhidi yerleştiren bir yol. Biz bugün sadece şehir değiştiriyoruz sananlar olacak. Ama hakikatte bambaşka bir dünya doğuyor.
0: Hazreti Ebubekir hakikati kalbiyle görmüştü. Mekke onların doğup büyüdüğü yerdi. Evleri, anıları, hatıraları oradaydı. Ama Allah'ın dini bir şehre değil, kalplere inerdi. Bugün Medine'ye gidiyorlardı. Yarın bu din daha uzak diyarlara ulaşacaktı.
2: Canım sana feda olsun ya Resulallah. Gücün yettikçe gittiğim her yerde yanında olmak isterim. Bir gün bu beden bu yola devam edemeyecek olsa bile duam seninle olur.
0: İki dost deve sırtında yol alırken konuşmalarında ne dünya malı ne kabile övü.

0: gücü vardı.
1: Sözleri Allah'a güven, gelecek nesillere duyulan rahmet ve ümmetin derdiyle doluydu. Yol boyunca kervanlarla, yolcularla, meraklı gözlerle karşılaştılar. Bunların kimi tesadüf, kimi imtihan gibiydi. Bir gün yoldan geçen bir adam onları durdurdu.
2: Ey yolcular, nereye gidiyorsunuz böyle?
1: Onlar yolculuğun sonunu hayır umdukları bir yere gittiklerini söylediler.
2: Peki sen kimsin?
3: Bu adam beni doğru yola götüren bir rehberdir.
1: Adam sözlerin derin manasını kavrayamadı. O sadece çöl yolunu zannetti. Ebu Bekir ise hem çölü hem ahireti işaret etmişti. Onları tanıyamadan yollarına devam etti. Böylece Allah'ın korumasıyla hicret kervanı güvenle ilerledi. Günler süren yolculuğun ardından nihayet Medine'ye yakın bir köy göründü. Kuba. Buradaki müminler günlerdir bir haber bekliyordu. Her sabah şehrin dışında toplanıyor, ufka bakıyor, acaba bugün gelecek mi diye kalpleriyle soruyorlardı.
4: Bakın, ufukta iki deve görünüyor. Bu beklediğimiz misafir olabilir.
5: Allah'a hamdolsun. Günlerdir beklediğimiz rahmet şimdi ufukta göründü.
1: Kısa süre sonra Medine'nin ilk iman edenlerinden bir grup sevinç gözyaşlarıyla onları karşıladı.
6: Hoş geldin ya Resulallah. Bu topraklar seninle şereflendi.
1: Nihayet Ensar Hazreti Peygamber'le buluşmuştu. Resulullah Kuba'da birkaç gün kaldı. O günlerde Müslümanların ilk mescitlerinden biri olan Mescid-i Kuba'nın temellerini attı. Ebu Bekir her tuğla konuluşunda bunun sadece bir bina olmadığını, yüzyıllar boyu sürecek bir ibadet mirasının başlangıcı olduğunu biliyordu.
7: Bu küçük mescidin gölgesinde nice namazlar kılınacak, nice dualar yükselecek. Belki bugün burada azız ama Rabbimizin katında bu iş küçük değildir.
1: Allah küçük görünen işlerden büyük hikmetler çıkarır. Kuba Mescidi'nin gölgesi kıyamete kadar sürecek bir gölgenin ilk yansımalarıdır. Kuba'dan sonra Yesrib'in içlerine doğru yürüdüler. Şehir bugüne dek görmediği bir sevinçle onları karşıladı. Artık Yesrib, Allah elçisinin şehri teşrifiyle birlikte peygamberin şehri, yani Medine olacaktı. Kadınlar evlerin damlarına çıktı. Çocuklar sokaklara döküldü. Herkes Allah'ın elçisini bir an olsun görebilmek için yer bulmaya çalışıyordu.
8: İşte geliyor, işte geliyor. Hangisi Resulullah, hangisi Ebu Bekir?
1: Güneş ikisinin yüzünde de parlıyordu. Bu yüzden bazıları hangisinin peygamber olduğunu anlayamıyordu.
6: Devenin üzerinde iki kişi var. Hangisi Allah'ın elçisi?
1: Güneşten korumak için arkadaşına gölge yapan kişi Ebu Bekir'di. Resulullah'ın başına örtü tutuyor, ona gelen bakışları bir perde gibi korumaya çalışıyordu. Bunu görenler anladı. Asıl hedef gölge tutulan kişiydi.
9: Gölgenin altında olan Allah'ın Resulüdür. Onun yanında duransa Sıddık dostu. Ne büyük dostluk bu.
1: Medine halkı ona evini açmak için yarışıyordu.
5: Ya Resulallah, evim sana yakındır. Bende kal. Hayır, bende kal. Seninle aynı çatıyı paylaşmak bizim için şereftir.
6: Ailem, malım, her şeyim senin için hazırdır.
1: Herkesin gönlü bu misafiri ağırlamak istiyordu. Ama Resulullah kararı bir işarete bıraktı. Deve nereye çökerse menzili orası olacaktı. Çünkü o emrolunduğu yere çökecekti. Deve bugün Mescid-i Nebevi'nin bulunduğu yere yakın bir alana çöktü. Yanında Ebu Eyyub el-Ensari'nin evi vardı. Ebu Bekir bu sahneye şahit olurken

0: en büyük sosyal adımlarından biri atılacaktı. Kardeşlik akdi. Ensar ve muhacirler artık sadece aynı kıbleye yönelen insanlar değildi. Birbirleri için canını ortaya koyacak kardeşlerdi. Ensar mallarını, evlerini, sofralarını muhacirlerle paylaşacak. Biri tokken diğeri aç kalmayacaktı. Hazreti Peygamber Ensar ve muhacirleri Allah için kardeş ilan etmişti. Bazıları gözyaşlarını tutamadı. Mallarını ikiye bölenler, evinin yarısını muhacire açanlar oldu. Ensar'ın gönlü Medine'nin hurma bahçelerinden daha genişti.
1: Ya Rabbi, Mekke'de biz yalnızdık ama burada kardeşler verdin. Dün taşların altında inleyen bedenler bugün hurma bahçelerinin gölgesinde sükun bulacak. Bu nimetin hakkını verebilmeyi nasip et.
0: O gece Medine seması yıldızlarla doluyken Resulullah ve Ebu Bekir kısa bir sohbet için bir köşede baş başa oturdular. Hazreti Ebu Bekir Mekke'den Sevr'e, Sevr'den Medine'ye kadar Allah Resulü'nün yanında olmuştu. Malıyla, canıyla, ailesiyle İslam davasına omuz vermişti. Bugün Medine'nin sokaklarında çocuklar sevinçle koşuyorsa, Hazreti Ebu Bekir'in gayretinin payı büyüktü. Hazreti Ebu Bekir son derece tevazu doluydu. Ne yaptıysa Allah'ın lütfuyla yapmıştı. O, Hazreti Peygamber'in yanında kendini bir gölge olarak görüyordu.
1: Güneş sensin ya Resulallah. Ben sadece senin ışığından pay alan bir arkadaşınım. Eğer bir gün ümmet bu günleri hatırlarsa, benim adımı değil, senin adını anmaları yeter bana.
0: Allah seni razı olduğu kullar arasına katsın ey Sıddık. Sen ümmetin omurgası oldun. Bu ümmet zor günler yaşadığında senin ismin, güvenin ve sadakatinle birlikte anılacak. Böylece Sevr'in karanlık mağarasından çıkan yol Medine'nin aydınlık sokaklarına ulaştı. Hazreti Ebubekir hicret yolunda hem zahmeti hem de müjdesi bol bir imtihandan geçti. Mekke'de dayaklara, Sevr'de korkuya, çölde susuzluğa sabretmiş, Medine'de ise kardeşliğin ve rahmetin meyvesini tatmıştı. Kaynakların bize anlattığı bu dönem, onun sadece bir dost değil, aynı zamanda devletin kurulacağı şehirde peygamberin en yakın destekçisi olduğunu gösterir. Bugün Medine'yi düşündüğümüzde aklımıza sadece hurma bahçeleri değil, hicret yolunda gözyaşlarıyla parlayan bir sadakat gelir. Sıddık'ın sadakati. Bir sonraki adımda Medine'de kurulan yeni toplumda Hazreti Ebu Bekir'in rolünü, Mescid-i Nebevi'nin gölgesinde geçen günlerini, peygamberle yan yana saf tutuşunu ve İslam toplumunun şekillenişini göreceğiz. Sıddık sadece yol arkadaşı değil, aynı zamanda yeni kurulacak ümmetin en güçlü omuzlarından biri olarak karşımıza çıkacaktır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Tevbe Suresi 126 ila 129. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur.

0: Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır.
2: Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Bakara Suresi 183 ila 185. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günler de tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanlarla ilgili şu ayetler beyanı buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 51.
3: Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.
1: Maide Suresi 69.
4: Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir.
1: Maide Suresi 82.
5: Ey Muhammed! İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudilerle Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da biz Hristiyanlarız diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklükte taslamazlar.
1: Hac Suresi 17.
6: Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Şura Suresi 1-9. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri.

0: Ya Rabbel Alemin, bizleri dil din ayrımı yapmadan, ırk renk farkına aldırmadan, sonra biz de aç kalırız kaygısına kapılmadan, infak edenlerden, sadaka verenlerden, yardım edenlerden eyle Allah'ım. Bizleri ağlatanlardan değil, gözyaşlarını silenlerden eyle Allah'ım. Bizleri yaralayanlardan değil, yaralara merhem olanlardan eyle Allah'ım. Bizleri hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağıranlardan, hakkı anlatanlardan, hakikati üstün tutanlardan, adaleti yüceltenlerden, sevgiyi yayanlardan eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardan ise ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardan ise işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazüs Salihin okumaları. Her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Ahkaf Suresi 15 ila 20. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir. Anne ve babasına öf size! Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni tekrar diriltilecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye onlar Allah'a sığınarak yazıklar olsun sana. İman et, Allah'ın vaadi gerçektir diyorlar. O da bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında o sözün, azabın gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Bu da Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığını tas tamam vermesi içindir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz. İnkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir: dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Ahmet Şentürk'le

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar. Fahri alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizleri. Riyaz-ı Salihin okumalarına devam ediyoruz. Bir önceki programımızda insanların birbiriyle irtibatını, insanların arasını bulmanın önemini ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında ele almış, konuşmaya gayret etmiştik. Bugün de yine çok önemli bir bahis, bölüm inşallah okuyacağız. Tabii her bir bölümde insanı, insanın hakikatini keşfetmeye, tefekkür etmeye çalışıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize bizi nasıl tanıttığını idrak etmeye gayret ediyoruz. Ayet-i kerimelere kulak veriyoruz ve hadis-i şeriflerle de amel etmeye, hayatımıza bu hadis-i şerifleri yansıtmaya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gör dediği yerden hayatı görmeye, bak dediği yerden hayata ve insanlara bakmaya gayret ediyoruz. Bugünkü bahsimiz de İmam Nevevi merhum yoksullar, fakirlerle ilgili bir bab başlığı belirlemiş. Çok önemli yine. Güçsüz Müslümanlar, fakirler veya adı sanı anılmayan kimselerin Allah Celle Celaluhu katındaki değerini inşallah konuşmaya bu bab başlığı vesilesiyle gayret edeceğiz. Tabii her bölüm bize bazı ölçüler veriyor. Hamdolsun Riyaz-ı Salihin isimli eser aslında bir ölçü kitabı. Hayata nasıl bakmalıyız? İnsana nasıl bakmalıyız? Hadiselere nasıl bakmalıyız? Nasıl değerlendirmeliyiz? Sorusuna cevabı Riyaz-ı Salihin'deki hadis-i şerifler vesilesiyle aramaya, bulmaya çalışıyoruz. Bugünkü değerlendireceğimiz, ele alacağımız babda da insanlara hangi ölçüyle bakmamız gerektiğini birlikte tefekkür etmeye, düşünmeye çalışacağız. Tabii insanoğlu genellikle insanları dış görünüşleriyle, makamlarıyla, imkanlarıyla veya toplumdaki itibarıyla değerlendiriyor, değerlendiriyoruz. Peki böyle mi değerlendirmemiz gerekir? İnsanları suretleriyle mi değerlendirmemiz, dış görünüşlerine mi bakmamız gerekir? Makamlarına mı itibar etmemiz gerekir? Ya da toplum nezdindeki statülerine mi itibar etmemiz gerekir? Ya da imkanlarına, güçlerine bakarak mı değerlendirmemiz gerekir? Bu kritik ve önemli bir sorudur. Aslında ibadetler bizim bu algılarımızda ters yüz edecek şekilde vaz edilmiştir. Örneğin geçtiğimiz aylarda idrak ettiğimiz hac ibadeti bize insanları dış görünüşüyle değerlendirmememiz gerektiğini öğretir. Makamlarıyla değerlendirmememiz gerektiğini öğretir. İhram aslında insanın bütün yüklendiği yüklerden arınması anlamına gelir. Bir nevi apoletlerini sökmesi anlamına gelir. İtibarları düşürmesi anlamına gelir. Ve bir nevi Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna bir insan, bir fert olarak çıkmak anlamına gelir. Vakfede biz bunu görürüz. Onun için bütün müminler, Müslümanlar, yüz binlerce insan Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna dış görünüşlerinden arınarak, makamlarından arınarak, imkanlarından, güçlerinden arınarak çıkarlar ve bir nevi kendileri hakkında verilecek kararı beklerler. Namazda safa geçmek, safta durmak aslında bize tekrardan o hizalanmayı hatırlatır. Dolayısıyla bu bab vesilesiyle insanlara hangi ölçüyle bakmamız gerektiğini düşünürken bu vesileyle ibadetleri de düşünmemiz gerektiğini ifade etmek isterim. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye bize hangi ölçüyü vermiştir? Allah Celle Celaluhu katında insanı değerli kılan şey nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nezdinde insanları değerli kılan şey nedir? Bu sorular önemli ve esaslı sorulardır.
Bazen bunlara bilgi düzeyinde cevap verebiliriz. Ancak amelimiz, halimiz nedir? Bunu da tefekkür etmemiz gerekir. Şimdi çoğumuz büyük bir ihtimal sorsak kendimize bu soruyu,

şu cevabı gönül rahatlığıyla veririz. Evet, Allah katında insanı değerli kılan husus takvadır. Kurbiyettir, imandır, samimiyettir, ihlastır. Peki yeryüzüne, dünyaya döndüğümüz zaman biz insanlara bu vasıfları üzerinden mi değer veririz? Bu vasıfları üzerinden mi irtibat kurarız? Yoksa başka şeyler mi devreye girer? Başka meseleler mi devreye girer? Bu kritik ve önemli bir sorudur. Dolayısıyla bu bab vesilesiyle bu girizgahı da, girişi de inşallah birlikte düşünmeye çalışalım. Nebevi merhum bu bölüme Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesiyle başlar. Tek bir ayet-i kerime yer alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben "Vasbir nefsek مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ." Rabbimiz Celle ve Ala mealen şöyle buyuruyor: "Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Gözlerini de onlardan ayırma. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ." Ayet-i kerimede benim en çok dikkatimi çeken ifade "yuriduna vecihe." Allah Celle Celaluhu'nun vecihini talep eden, rızasını talep eden kimselerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir arada zikredilmesi. Çok önemli, kıymetli. Malumunuz İslam'ın ilk yıllarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetini kabul eden farklı farklı isimler var. Hazreti Ebubekir Efendimiz onlardan biri. Bilal-i Habeşi onlardan biri. Ammar ve ailesi onlardan biri. Birçok isim var. Tabii bu isimlerden bazıları Mekke'nin önde gelenleri, bazıları ise Mekke'nin fakir olarak addettiği veya köle olarak addettiği kimseler. Tabii ki bu kimseler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında toplanınca Mekkeli müşrikler rahatsız oluyorlar ve bir nevi fakir ve kimsesiz olan Müslümanların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından, yöresinden ayrılmalarını talep ediyorlar. Yani bu fakirlerle mi bir arada olacağız, kimsesizlerle mi bir arada olacağız gibi kibri çağrıştıran, ucbu çağrıştıran veya bir sınıfı çağrıştıran ve beklentileri çağrıştıran bazı ifadelerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme talepte bulunuyorlar. Dolayısıyla kendilerini bir nevi üstün görüyorlar ve o üstünlüklerini muhafaza ederek Müslümanlıkta yer almak istiyorlar. Şimdi ayet-i kerime bu bağlamda hem bu fakirleri medhedecek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan, onun yöresinde bulunan ve ona ittiba ederek izzet bulan o güzel insanları yuridûne vecihe, Allah Celle Celaluhu'nun vecihini, rızasını talep eden o güzel müminleri zikredecek ve sonrasında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlarla beraber olmasını emredecek. Dolayısıyla bu ayet-i kerimenin bu bağlamda nazil olduğu zikrediliyor. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sabah akşam Rablerinin rızasını isteyen bu samimi kullarla, Habbab bin Eret gibi, Süheyb-i Rumi gibi, Bilal-i Habeşi gibi bu samimi kullarla beraber olmasını emrediyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu katında değer ölçüsünü de bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. Mal, makam, mansıp, mevki, itibar değil, doğrudan kurbiyetle, kullukla irtibatlı bir mesele olduğunu bu değerin görebiliyoruz. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi bu sınıfın, yoksul, kimsesiz olarak addedilen sınıfın bir medhi, bir övgüsü olarak okuyabiliriz, değerlendirebiliriz. Şimdi okuyacağımız hadis-i şeriflerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem sözleriyle hem de uygulamalarıyla nasıl bizlere rehber olmuş ve insanlara nasıl bakmamız gerektiğini bizlere öğretmiş. Onları görmeye, birlikte müzakere, mütalaa etmeye çalışalım.

hor görülüp hiçe sayılan zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah Celle Celaluhu onu yemininde doğru çıkarır. Cennetliklerin özellikleri, vasıfları zikredildi. Ele uhbirukum bi ehlin nar. Efendimiz, cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi diye bir soru yöneltti ve sonrasında cevaben, onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yine bu hadis-i şerif vesilesiyle dış görünüşleri aldatıcı olabileceğini, yanıltıcı olabileceğini çok rahat ifade edebiliriz. Bazen sade ve gösterişsiz bir insanın Allah Celle Celaluhu katındaki değeri çok büyüktür. Biz bunu fark edemeyebiliriz. İnsanların dikkate almadığı, sözünü önemsemediği, meclislerde yer vermediği nice kimseler vardır ki, bu kimseler içinde Allah'ın sevdiği kullar bulunabilir. Hadis-i şerif özelinde cennetlikler zayıflar ve insanlar tarafından önemsenmeyen kimseler olarak anlatıldı. Fakat bu zayıflık haddi zatında o kimsenin değersiz olduğu anlamına gelmez. İnsanlar onu öyle görüyor olabilirler. Allah Celle Celaluhu katındaysa o kimseler, yani insanların değer vermediği, dikkate almadığı ve hatta hor ve hakir gördüğü kimseler öyle değerli olabilirler ki bir konuda yemin etseler Allah Celle Celaluhu onların dediğini, yeminini doğru çıkarır ve dileğini yerine getirir. Şimdi dolayısıyla bizim halkımızın da irfanı buraya bir kelimeyle, bir cümleyle eşlik etmiştir. Her gördüğümüzü Hızır bilmek. Yani her insana hürmet ile yaklaşabilmek, o dış görünüşü dikkate alarak belli yanılsamalar yaşıyorsak bunlardan uzaklaşabilmek kıymetlidir, değerlidir. Hadis-i şerifte cehennemliklerin özellikleri de zikredilmiş. Bu da önemli. Bu vasıflar arasında zikredilen başlıklar gerçekten bir müminde olmaması gereken vasıflardır. Örneğin hadis-i şerifte zikredilen başlıklardan biri katı kalpliliktir. Müminin kalbi yumuşaktır. Katı kalpli, haşin, gazabı, öfkesi, merhametine, rahmete galip gelen kimse değildir. Kaba ve saba da değildir. Kibirli hiç değildir. Hadis-i şerifte katı kalpli olmak, kaba saba olmak, kibirlenerek, böbürlenerek yürümek, kibirlenmek cehennem ehlinin vasıfları arasında zikredilmiştir. Bunlardan da bir müminin, bir Müslümanın uzak durması gerekir. Tabi hadis-i şerifi değerlendirdiğimizde şöyle bir cümleye de ulaşabiliriz. Cennetliklerin vasıfları vardır. Cehennemliklerin vasıfları vardır, özellikleri vardır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler bu vasıfları bizlere anlatır, tanıtır. Cennetlik bir kimse hangi özelliklere sahip olmalıdır, olabilir? Cehennemlik bir kimse hangi vasıflara sahiptir, olabilir? Dolayısıyla bir mümin cenneti arzulamalı, cenneti talep etmeli, cennete haris olmalı. Cehennemden de uzak kalabilmek, cehenneme düşmemek için elinden gelen gayreti göstermelidir. Bölümde bir diğer hadis-i şerif ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından bir adam geçiyor. Efendimiz yanında oturan kimseye şu adam hakkında ne düşünüyorsun diye soruyor. O da eşraftan biridir. Herhangi bir hanımefendiyle evlenmek istese, isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse sözü dinlenmeye layık biridir, dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem,

durdu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. O kimse de ya Resulallah bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese sözüne kulak asılmaz dedi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesini dikkatle dinleyelim. Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Bu fakir öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi evet, Allah Celle Celaluhu katında insanın değeri makamdan mı gelir, mansıptan mı gelir, itibardan mı gelir, sahip olduğumuz güçten mi gelir? Hayır. Ama insanoğlu, Nasreddin Hoca'nın da fıkralarında ifade edildiği gibi kürke itibar eder. Yani biz insanoğlu kürkü severiz ve kürklü insanları severiz. İtibarı severiz. Gönlümüz, kalbimiz, gözümüz o kürke doğru kayar. Ama hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şunu öğretti. Eşraftan saydığımız, kıymet verdiğimiz, talebini geri çeviremeyeceğimiz kimseler Allah Celle Celaluhu katında bizim o gözümüzdeki gibi olmayabilirler. Bazen de yüzüne bakmadığımız, talebini geri çevirdiğimiz ve hatta aracılığını kabul etmediğimiz öyle kimseler de vardır ki hadis-i şerifin beyanıyla çok hoş. Dünya dolusu o eşraftan, kendisine kıymet verdiğimiz o kürklü insandan daha hayırlıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi burada şu hususun altını çizmek gerekir. İslam dini açısından zenginlik mezmum bir vasıf değildir. Kötülenmemiştir. Sahabi efendilerimizin öncüleri arasında birçoğu zengindir ve infaklarıyla, cömertlikleriyle meşhur sahabi efendilerimizdir. Hazreti Ebubekir zengindir, cömerttir. Hazreti Ömer zengindir, cömerttir. Hazreti Osman Efendimiz zengindir, cömerttir. Birçok sahabi efendimiz bu şekildedir. Abdurrahman bin Avf zengindir, cömerttir. İsimleri arttırabiliriz. Ve bunun yanında yoksul, fakir sahabilerimiz de vardır. Onlar da kıymetlidir, değerlidir. Allah Celle Celaluhu bize dünya hayatta hangi imkanları sunduysa ve bazen nimetleri vererek veya bazen nimetleri alarak veya o nimetlerden bizi mahrum bırakarak bir imtihan yurduna göndermiştir. Zengin insan malını Allah Celle Celaluhu yolunda kullanır, infak edebilirse hayır kazanır. Fakir kimse de yine hem şükreder hem sabredebilirse, kulluğunu koruyabilirse ve Allah Celle Celaluhu'ya yönelebilirse yuridune vechallah. Allah Celle Celaluhu'nun vechini, rızasını talep edebilirse o da yine zengin hangi mertebelere ulaşabilirse zenginliği vesilesiyle fakir de o mertebelere ulaşabilir. Burada her ikisini toplayabilecek ana bir kavramdan bahsedebiliriz. O da nedir? Gönül zenginliği meselesidir. Nice zenginler vardır ki gönlü fakirdir. Nice fakirler vardır ki gönlü zengindir. Dolayısıyla gönül zenginliğini, kanaati insan ister zengin olsun, ister fakir olsun bir ahlak haline getirebilirse imtihan yurdunu, dünya hayatı güzel değerlendirmiş olur. Burada altını çizeceğimiz husus, zengin olsun, fakir olsun fark etmez. Her ikisi içinde bir ahlaki yükümlülük ortaya çıkar. Cömertlik zenginde de güzeldir, fakirde de güzeldir. Sabır zenginde de güzeldir, fakirde de güzeldir. Şükür zenginde de güzeldir, fakirde de güzeldir. Kanaat zenginde de güzeldir, fakirde de güzeldir. Ancak her bir sınıf

0: şunu iyi bilmelidir ki verilen bütün imkanlar insan için bir imtihan vesilesidir. Eğer o imtihanı doğru verebilirsek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde onu ittiba ederek, onun bak dediği, gör dediği yerden görerek bu imtihanı geçebilirsek, inşallah ebedi alemde de cennet ile müşerref olur, cenneti kazananlardan olabiliriz. Bir hadis-i şerif daha okuyalım, sonra bugünkü programımızı tamamlayalım. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Hadis-i şerifin ilk bölümü çok güzel. Cennetle cehennem şöyle münakaşa ettiler diyor Efendimiz. Cennet bir yerde, cehennem bir yerde, aralarında konuşuyorlar, münakaşa ediyorlar. Cehennem şöyle diyor. Bende zorbalar ve kibirliler var diyor. Cennette bende ise zayıf ve yoksullar var dedi. Şimdi Allah Celle Celaluhu da cennet ile cehennemin bu mükalemesini, münakaşasını görünce hadis-i şerifte fakadallahu beynehuma, yani her ikisi arasında şöyle hükmetti. Cennet ile cehennem arasında şöyle bir hükme vardı. Çözüme ulaştırdı meseleyi. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ey cennet, sen benim rahmetimsin. Seninle dilediğime rahmet ederim. Ve ey cehennem, sen de benim azabımsın. Seninle de dilediğime azap ederim. Her ikinizi de doldurmak bana aittir buyurdu. Cennet ile cehennem arasındaki bu münakaşanın neticesinde Rabbimiz Celle ve Ala. Şimdi tabii bu hadis-i şerifte cennet ile cehennemin konuşmasından, münakaşasından söz edildi. Cehennem kendisinde zorbaların ve kibirlilerin bulunduğunu ifade etti. Cennet ise bizim bab başlığımıza da irtibatlı olarak düşünebiliriz. Zayıfların ve yoksulların kendisinde olduğunu ifade ediyor. Allah Celle Celaluhu da cennetin rahmetinin, cehennemin ise azabının tecelli ettiği yer olarak bildiriyor. Tabi bu hadis-i şerif özelinde şunu ifade etmek isterim. Cennete sadece fakirler, cehenneme de sadece zengin ve güçlü kimseler girmeyecek. Burada bazı hususların altını çizmek gerekir. Kibirli ve zalimler cehennem halkı içinde çokça bulunacağı için özellikle zikrediliyor. Zayıf, ezilen ve hor görülen müminlerin de cennet ehli içinde çokça bulunacağı için bu hadis-i şerifte bizlere haber veriliyor. Tabi burada yine hadis-i şerifte dikkatimizi çeken hususlardan biri cennet ve cehennemin birbiriyle konuşması. İlk duyduğumuz anda yani olabilir mi böyle şey diyebiliriz ama Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bize varlıkların tesbih ettiğini bildirir. Biz onların tesbihini anlamasak da bu sebeple Allah Celle Celaluhu dilediğinde cennet ve cehennem de konuşabilir mi? Evet, konuşabilir. Bu hadis-i şerif vesilesiyle onu da öğrenmiş oluyoruz. İnşallah burada kalalım. Bugünkü ders vesilesiyle insanlarla olan irtibatımızda kürklere değil, itibarlara değil, makamlara değil, imkanlara değil, dış görünüşlere değil de insanın Allah Celle Celaluhu ile olan irtibatına, onun yarattığı güzel bir varlık olduğuna ihtimam ederek, bunu dikkate alarak irtibat kurarsak insan ile, inşallah Müslümanca bir ahlakında güzel bir örneğini hayatımızda sergilemiş, hayatımıza katmış oluruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.
1: Ahmet Şentürk'le Riyad

0: Radyo. Kavramların hakikati. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'la ilgili şu ayetleri beyan etmektedir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Maide Suresi 109 ve 110. ayetler.
2: Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok, gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın. O gün Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail ile desteklemiştim. Beşikteyken de, yetişkinken de insanlara konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun. Benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi.
0: Ali İmran Suresi 93. Ayet.
3: Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrail oğullarına helal idi. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz hadi Tevrat'ı getirip okuyun.
0: Tevbe Suresi 111. Ayet.
4: Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.
0: Fetih Suresi 29. Ayet.
5: Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Ali İmran Suresi 102 ila 109. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri karananlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nahl Suresi 1-9. Ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. Allah, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. İnsanı nutfeden, bir damla sudan yarattı. Böyleyken bakarsın ki o Rabbine açık bir hasım kesilmiştir. Hayvanları da yarattı. Onlar da sizin için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Onları akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken de sizin için bir güzellik ve zevk vardır. Onlar ağırlıklarınızı sizin ancak zorlukla varabileceğiniz beldelere taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. Hem binesiniz diye hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Enfal Suresi 59 ila 64. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an Allah kelamıdır.
3: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Duhan Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, Antevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Fatiha suresi 7. ayetin tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gayril mağdubi

0: aleyhim, gazaba uğrayanlar. Şayet bu Allah Teala'nın bizleri kendilerinden kılmamasını istememize emrettiği gazaba uğrayanlar kimlerdir denilirse şöyle cevap verilir. Onlar Allah Teala'nın Kur'an'da şöyle anlattığı kimselerdir. De ki, Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimselerle şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür. Ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Allah Teala bize günahları sebebiyle başlarına bela getirdiği şeyleri bildirmekte, sonra da bize bir ihsan ve bir şefkat olmak üzere onların başına gelen musibetlerin benzerlerinin bizim başımıza da gelmesinden kurtulmanın yollarını öğretmektedir. Onların Allah Teala'nın anlattığı ve söylediğiniz şekilde Kur'an'da haberlerini verdiği kimseler olduğunun delili nedir denilirse şöyle cevap verilir. Bana Ahmet bin Velid er-Ramli, Abdullah bin Cafer er-Rakki, Süfyan bin Üyeyne, İsmail bin Ebi Halid, Şabi Adi bin Hatim tarikiyle Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu nakletti. Gazaba uğrayanlar Yahudilerdir. Muhammed bin Müsenna bize Muhammed bin Cafer, Şube Simak bin Harp tarikiyle Abbad bin Hubeys'in Adi bin Hatim'den şöyle işittiğini nakletmiştir. Allah Resulü bana şöyle söyledi. Gazaba uğrayanlar Yahudilerdir. Ali bin Hasan bana Müslim bin Abdurrahman, Muhammed bin Mus'ab, Hammad bin Seleme, Simak bin Harp, Müriye bin Katari tarikiyle Adi bin Hatim'den şunu nakletmiştir. Hazreti Peygamber'e Allah Teala'nın gazaba uğrayanların değil sözünü sordum. Dedi ki onlar Yahudilerdir. Humeyd bin Mesade Es-Sami bize Bişir bin Mufaddal, Cüreyri Abdullah bin Şakik tarikinden Vadil Kura kuşatma altında olduğu sırada bir adamın gelerek Allah Resulüne ''Ya Resulallah, bu muhasara ettiklerin de kimler?'' diye sorduğunda Allah Resulünün ''Onlar gazaba uğrayan Yahudilerdir'' dediğini nakletmiştir. Musa bin Harun el-Hemdani bana Amr bin Talha, Esbat, Süddi, Ebu Malik, Ebu Salih tarikiyle İbni Abbas'tan Mürre el-Hemdani tarikiyle İbni Mesud'tan Peygamberin bazı ashabından Gayril Maglubi Aleyhim ayeti hakkında şunu rivayet etmiştir. Onlar Yahudilerdir. Yunus bin Abdülala bana İbni Vehb tarikiyle İbni Zeyd'in Gayril Maglubi Aleyhim hakkında şöyle dediğini nakletmiştir. Yahudilerdir. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, Allah Teala'nın gazabının mahiyeti hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları Allah'ın gazap ettiği kimseye gazabı, dünyada veya ahirette gazap ettiği kimseye cezasını vermesidir. Tıpkı Cenab-ı Hakk'ın zatını kitabında şu şekilde anlattığı gibi. Onlar bizi üzdükleri zaman onlardan intikam alıp hepsini boğduk ve Allah katında konumu bundan daha kötü olan kimseleri size haber vereyim mi? Onlar Allah'ın lanet ettiği, gazap ettiği ve maymunlar ve domuzlara çevirdiği kimselerdir. Bazıları da Allah'ın kullarından gazap ettiği kimseye gazabının onları ve fiillerini yermesi, sözle onları ayıplaması olduğunu söylemişlerdir. Bazıları ise onun gazabı kelimeden anlaşıldığı anlamdadır. Gazap, öfke kelimesinden ne anlaşılıyorsa odur demişlerdir. Ne var ki bunun böyle olduğu kabul edilse bile anlamı insanların onları daraltan, harekete geçiren, rahatsız eden ve onlarda zorluk çıkaran öfkesinden anlaşılandan farklıdır. Çünkü Allah Teala'ya arızi şeyler hulul etmez. Fakat gazap onun bir sıfatıdır. Tıpkı ilim ve kudretin onun sıfatları olması gibi. Kabul yönünden onun bu sıfatı akledilebilir. Ancak bunun anlamları kalplerin kavrayışı olan ve fiiller var olduğunda var olup, fiiller olmadığında var olmayan yetiler olan kulların bilgisinden farklıdır.
1: Vav Radyo.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. Furkan Suresi 26 ila 32. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. İnsan Suresi 23 ila 31. ayetler.

0: olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın size hür irade vermeyi dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, zaferin ancak İslam'la kazanılacağını şu ayetlerle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Enbiya Suresi 44.
5: Evet, biz onları da atalarını da faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama artık görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler?
3: Nur Suresi 55.
6: Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere, kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkar ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.
3: Fetih Suresi 28.
7: Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bahattin Atabey. Maide Suresi 109 ila 115. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da bizim hiçbir bilgimiz yok, gaybleri hakkında bilen ancak sensin diyecekleri günü hatırlayın. O gün Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail'le desteklemiştim. Beşikteyken de yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi. Hani bir de bana ve peygamberime iman edin diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Hani havariler de ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona gözüyle görmüş şahitlerden olalım demişlerdi. Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize, zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın dedi. Allah da ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim demişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 83. ayet.
3: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Kaput. İsra Suresi 23 ila 30. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı ben küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Rabbiniz işinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şunu bilin ki Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver. Fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü o gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal. Yusuf Suresi 11-20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Babalarına şöyle dediler: Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona, andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Bir kervan gelmiş, sucularını suya göndermişlerdi. Sucu kovasını kuyuya salınca, müjde müjde işte bir oğlan dedi. Onu alıp bir ticaret malı olarak sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Zaten ona değer vermiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 8. bölüm. Muhammed'in yokluğu.

0: bedeni alarsın Amine.
1: Muhammed gitti babam Abdülmuttalip. Onu bizden aldılar. Ben o olmadan nasıl uyurum? Oğlum olmadan nasıl yaşayacağım? Babasının tek emaneti yavrum.
0: Üzülme kızım. Yavrum Abdullah'ımın emaneti. Onu Beni Sa'd kabilesinden Ebi Züeyb'in kızı Halime aldı. Orada büyüyüp güçlü bir adam olacak. Onun güçlü bir adam olmasını istemez misin?
1: Elbette isterim.
0: O zaman gözyaşlarını sil. Oğlun dönecek. Hem de güçlü bir adam olarak.
1: Babam Abdülmuttalip, geceleri uyanıp onu bulamayınca çok üzülürüm. Onsuz ne yapacağım ben? Onu çok özlüyorum. Muhammed'i çok özlüyorum.
2: Kabe'nin

0: Rabbi şahit olsun ki onu hepimiz çok özlüyoruz. Onun güzel sesini, kokusunu, her şeyini.
1: Tıpkı babasını her gün daha çok özlediğimiz gibi.
2: Abdullah'ım, güzel kokulu oğul. Annesinin kınalı kuzusu. Medine'de öldü. Elime aldığım her toprak o kokar. Yer o kokar. Gök o kokar. Evlat acısı ne de zor bir şey. Kabe'nin Rabbi evladımdan bana kalanı koru. Her daim onun yanında ol.
3: Sabırlı ol evlatlarımın anası. Sitem etme sakın ola Rabbine. Alan da odur, veren de odur. O ne yaparsa yaptığında bir hayır vardır.
4: Muhammed'in Beni Sa'd kabilesine gelmesi onlara bereket ve bolluk getirmiştir.
5: Yemin ederim sana Selma. O bebeği almamın nedeni başka bebek bulamamamızdı. Geç kalmıştık. Ama onu kucağıma aldığımda içim huzurla doldu. Yolculuğa çıkacağımız an onu göğsüme tuttum. Ve doyuncaya kadar emzirdim. Ama sütüm azalmamıştı bile. Sonra memeleri kurumuş devemizin memeleri de süt doluydu. Memeleri sanki patlayacak gibiydi. Onu hemen sağdım. Eşeğe bindim. Eşeğim sanki bir kuş gibi uçuyordu. İnanır mısın? Normalde birkaç adım yürümesi için yapmadığım kalmayan eşeğim uçuyordu.
6: Halime, sanki bir mucize Beni Sa'd kabilesine nasip oldu. Abdullah'ın oğlu Muhammed buraya geldikten sonra bu çorak topraklar verimleşti.
5: Bu topraklarda kimse süt bulamazken şimdi herkes süte, ete doydu.
7: Muhammed nerede Halime?
5: Kardeşleriyle inek otlatıyor. Bir şey mi oldu?
7: Muhammed 2 yaşına geldi. Onu artık ailesine verme zamanı geldi diye düşünürüm Halime.
5: Ondan ben nasıl ayrılacağım?
7: Ama annesi Amine kaç yıldır görmez evladını. Onu da düşün.
5: Bilirim Haris, bilirim. Ama umarım annesi Amine biraz daha Muhammed'in bizimle kalmasına müsaade eder.
7: Bunu senden fazla istediğime emin ol Halime.
5: Peki Muhammed giderse kardeşleri ne kadar çok üzülecek. Şeyma, Üneyse, Abdullah onu gerçekten çok seviyorlar. Hem de çok.
7: Muhammed Beni Sa'd kabilesinin üstündeki mucizedir.
4: Hazreti Halime 2 yıl sonra Hazreti Muhammed'i sütten keser ve istemeyerek de olsa ailesine teslim eder. Ama Halime onun yanında kalması için izin ister. Annesi Amine muhtemelen çöl havasının çocuğuna yaradığını görünce, başka bir rivayete göre ise o esnada Mekke'de veba salgını bulunduğundan çocuğun bir süre daha süt annesi Halime'nin yanında kalmasına razı oldu.
5: Kabe'nin Rabbi sesimizi duydu. Yardım etti bize Haris. Onun bizim yanımızda kalmasını istedi. Bak, çocuk şimdi bizim yanımızda 4 yaşına girdi.
7: Bizim sesimizi her zor günümüzde duyuyor. Ama sen de kendi çocuklarından ayırmazsın Muhammed'i. Hatta daha fazla kayırırsın onlardan. Amine Hanım da bunu gördü. Muhammed'in burada daha çok kalırsa onun gelişimi için daha iyi olacağını düşündü.
5: Şükürler olsun sana Kabe'nin Rabbi. Muhammed'i görmek bana huzur veriyor. Onun burada olduğunu bilmek bana huzur veriyor Haris.
8: Anne, anne, Muhammed, Muhammed.
5: Ne oldu Abdullah? Ne oldu Muhammed'e? Ne oldu?
3: Ne kadar da büyümüşsün. Koca bir delikanlı olmuşsun. Torunum Muhammed. Özledin mi dedeni? Aileni. Süt annen sana belli ki iyi bakmış.
5: Bakmam mı efendim? O da benim evladımdır. Kabe'nin Rabbi bilir ki onu evlatlarımdan ayrı tutmadım. O da bize karşı hep kibardı. Bir kere olsun bir lafımızı ikiletmedi.
3: Oğlum Abdullah da çocukluğunda böyleydi. Bir kere ağladığına şahit olmadım. Ümmü Eymen kızım, Muhammed'i alıp annesinin yanına götür. Özlem gidersin.
0: Tamam efendim. Hadi gel Muhammed, tut elimi. Mis kokulum, uslu oğlum benim.
3: Sen de anlat kızım. Neden yüzün böyle soluktur? Sa'd kabilesinde başınızdan ne geçti?

0: etti.
1: Efendim, Mekke'den döndüğümüzde her şey güzeldi. Sonra bir gün kocam Haris'le konuşuyordum. Bu esnada oğlum Abdullah bağırarak geldi. Muhammed, Muhammed diyordu. Ona ne olduğunu sordum. Oyun oynadıklarında beyaz elbiseli bir adamın geldiğini, Muhammed'i yere yatırıp göğsünü kesip kalbini çıkardığını söyledi. Aceleyle hemen oraya gittik.
0: Oraya gittiğimizde Muhammed'de hiçbir şey yoktu. Yüzü rahatlamış görünüyordu. Ona ne olduğunu sorduğumuzda bize beyaz elbiseli iki adamın yanlarına geldiğini söyledi. Birinin elinde karla dolu bir tas varmış. Muhammed'i tutup göğsünü kesip kalbini çıkarmışlar. Ve sonra da o çıkardıkları kalbi yarmışlar. Adamlardan biri kalbinden siyah bir kan pıhtısı çıkarıp bir yana atmış. Ve bu senin içindeki şeytanın parçası demişler. Sonra da zemzem suyuyla kalbini ve göğsünü yıkayıp bedenini eski haline getirip oradan ayrılmışlar. İşte o an dedim ki efendim Abdülmuttalip, onu ailesine geri götürmeliyiz.
1: Sonra bir günde tanımadığımız birkaç kişi geldi. Muhammed'in vücudundaki işaretlere bakıp bu o çocuk dediler birbirlerine. Onu bizden almak istediler. O an efendim ne yapacağımızı bilemedik. Onların elinden Muhammed'i nasıl kurtaracağımızı bilemedik.
2: Kabe'nin Rabbi sizi korusun Sa'd kabilesi. Bu yaptığınızın karşılığını fazlasıyla vereceğiz.
1: Bize en büyük hediye, mükafat Muhammed'dir. O bizimleyken topraklarımız verimlileşti. Her yerde bolluk var. Sanki kutsal bir el bizim kabilemize değdi. O çok özel bir çocuk efendim. Onu çok sevdik. O topraklarımıza bereket getirdi. Uyandığında diğer çocukların bitkin yorgun olurken Muhammed'in gözlerinde uykunun emaresi olmuyor. Hep dinç, hep güler yüzlü.
2: Torunum Muhammed çok önemli biri olacak.
3: Muhammed'im, evladım, mis kokulum, güzel saçlım. Abdullah'ımın bana yadigarı. Bir daha annenin yanından hiç ayrılma. Bir daha Mekke'den hiç ayrılma. Babana çok benziyorsun Muhammed. Aynı onun gibi bakıyorsun. Bak ne diyeceğim sana. Babanı görmek ister misin? Onun yanına gitmemizi ister misin? Medine'ye gidelim mi?
4: Hazreti Muhammed 5 yaşına gelince Halime onu ailesine teslim etti. Hazreti Peygamber 6 yaşındayken Amine, oğlu, Bereke isimli cariyesiyle birlikte Medine'ye gitmek üzere yola çıkmıştır. Yolculuğun amacı Abdülmuttalib'in annesi, dolayısıyla ailenin dayıları sayılan Beni Necar mensuplarını ve Abdullah'ın kabrini ziyaret etmekti. Ancak Amine Medine'de bir ay kaldıktan sonra Mekke'ye dönerken çok genç yaşta Evva'da ölmüştür.

0: لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde, Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinecek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Aralarındaki esenlik dilekleri, selam, dualarının sonuysa, hamd, alemlerin

0: Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur sözleridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Bakara Suresi 47 ila 57. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer topluluklara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki o gün kimse başkası için bir şey ödeyemez. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Hiçbir kimsenin yerine başkası kabul edilmez. Onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar. Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık. Firavun'un adamlarını da gözünüzün önünde denizde boğduk. Musa'ya 40 gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz haksızlık ederek buzağı tanrı edindiniz. Bundan sonra da akıllanıp şükredersiniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya kitabı ve hakla batılı ayıran hükümleri vermiştik. Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, şüphesiz siz buzağı tanrı edinmekle kendinize zulmettiniz. Onun için Yaradanınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar, ey Musa, Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz de, bakıp dururken hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutlarla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyin dedik. Gerçekte onlar bize değil, kendilerine kötülük ediyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mesuliyetin şahsi olmasıyla ilgili hüküm şöyle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: İsra Suresi 15. Ayet.
5: Kim doğru yolu bulmuşsa ancak kendisi için bulmuştur. Kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe azap edici değiliz.
3: Ankebut Suresi 12. Ayet.
6: İnkar edenler iman edenlere yolumuza uyun da sizin günahlarınızı yüklenelim derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şey yüklenecek değillerdir. Şüphesiz onlar kesinlikle yalancılardır.
3: Fatır Suresi 18. Ayet.
7: Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Bursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın.

sen, duyularla idrak edilmekten münezzeh olan sen, bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 21. Cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin: biz bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynı ilahtır. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz.

İşte böylece biz sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şunlar kitap ehlinden çağdaşın olanlardan da ona inananlar vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar ederler.

0: sen şu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun. Okuyup yazsaydın, o takdirde batıl peşinde koşanlar şüpheye düşerlerdi.
1: Bel huve ayatun beyyinatun fi sudurillezine utul ilm ve ma yechadu bi ayatina illa zalimun.
0: Hayır, o kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder.

0: Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا

De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır.

Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir.

senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap kafirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir.

Ey iman eden kullarım, şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir. O halde ancak bana kulluk edin.

İman edip salih amel işleyenler var ya, onları içinden ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir.

0: Nice canlılar vardır ki rızıklarını taşımazlar, yiyecek biriktirmezler. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ

0: Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. O halde nasıl haktan döndürülüyorlar?
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibadihi ve yakdiru leh. İnnallâhe bikulli şeyin alîm.
0: Allah kullarından dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Andolsun eğer onlara gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti diye soracak olsan mutlaka Allah diyeceklerdir. De ki hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar.

Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi.

Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar.

Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken bizim onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayanlardan daha zalim kimdir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?

0: Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Onlar kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah göklerle yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar ediyorlar.

Yine onlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Yeryüzünü sürüp işlemişler ve orayı kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Allah onlara asla zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

0: Hikayenin sonu daha da kötü oldu.
1: Allahu yebda'ul halqa summe yu'iduhu summe ileyhi turca'un.
0: Allah başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.
1: Ve yevme tekumus sa'atu yublisul mujrimun.
0: Kıyametin kopacağı günde suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir.

0: Onların Allah'a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkar ederler.
1: Ve yevme tekûmus sâ'atü yevme izin yeteferrakûn.
0: Kıyametin kopacağı gün, işte o gün müminler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlara gelince, işte onlar azabın içine atılacaklardır.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
0: Öyleyse akşama girdiğinizde, sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin.
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ
0: Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah'ı tesbih edin.

Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız.

0: sizi topraktan yaratması onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olup çoğalıp yayılıyorsunuz.
1: Ve min

kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden neşler yaratması ve aranıza bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.

Geceliğin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.

korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümden sonra diriltmesi, onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.

emriyle göğün ve yerin kendi düzenlerinde durması da onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yerden kalkmaya bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki dirilmiş olarak çıkıyorsunuz.

0: göklerde ve yerde kim varsa yalnızca ona aittir. Hepsi ona boyun eğmektedirler.
1: فَهُوَ الَّذ۪ي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ

O başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu ona göre ilk yaratmadan daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O'nundur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
1: Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğiniz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.

0: Fakat zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah'ın bu şekilde saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.
1: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ

Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışla sevinip böbürlenmektedir.

İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar.

İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler. Eğer kendi işledikleri şeyler sebebiyle başlarına bir kötülük gelirse, bir de bakarsın ki ümitsizliğe düşerler.

0: ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
1: Allah'ın rızkı dilediğine bol verdiğini ve dilediğine kıstığını görmediler mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ibretler vardır.
0: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.

İnsanların malları içinde artsın diye faizle her ne verirseniz Allah katında artmaz. Ama Allah'ın hoşnutluğunu isteyerek her ne zekat verirseniz, işte bunu yapanlar sevaplarını kat kat arttıranlardır.

Allah sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecek olandır. Allah'a koştuğunuz ortaklardan bunlardan herhangi bir şeyi yapabilen var mı? O, onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir.

İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır.

De ki, yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi.

0: Onu...
1: Allah tarafından geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır.
0: Men kefere fe aleyhi küfruh ve men amile salihen fe li enfusihim yemhedun.
1: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kimler de salih amel işlerse ancak kendileri için cennette yer hazırlarlar.

Bu hazırlığı Allah'ın, iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz o inkar edenleri sevmez.

0: Rüzgarları, yağmurun müjdecileri olarak göndermesi Allah'ın varlık ve kudretinin delillerindendir. O bunu size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar.
1: وَلَقَدْ

Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları harekete geçirir. Allah onları dilediği gibi bazen yayar ve bazen yoğunlaştırır. Nihayet yağmurun onların arasından çıktığını görürsün. Onu kullarından dilediklerine uğrattığı zaman bir de bakarsın sevinirler.

Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o ölüleri de elbette diriltecektir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

0: olsun.
1: Andolsun, eğer ekinlerine zararlı bir rüzgar göndersek de o ekini sararmış görseler ardından mutlaka nankörlük etmeye başlarlar.

Sen körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola iletemezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp Müslüman olan kimselere işittirebilirsin.

0: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. Ve yevme tekûmü's-sâ'atü yuksim.

Kıyametin kopacağı gün suçlular dünyada bir andan fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar dünyada haktan işte böyle döndürülüyorlardı.

iman verilmiş olanlarsa onlara şöyle diyeceklerdir: andolsun siz Allah'ın yazısına göre yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyordunuz.

O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Allah'ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez.

0: hamdolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik. Andolsun eğer sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka siz ancak asılsız şeyler uyduranlarsınız derler.
1: كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle mühürler.

0: sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif Lam.

Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar.

İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele.

Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik.

0: بل الظالمون في ضلال مبين.
1: İşte Allah'ın yarattıkları. Hadi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler.

Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Ve iz kâle

0: الشرك لظلم عظيم.
1: Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.
0: Ve vassaynel insane bivalideyh.

İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.

Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.

Lokman öğütlerine şöyle devam etti. Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.

Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy, başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ

küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.

Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir.

göklerde, yerde ve ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.

0: kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اِسْتَمْ

0: Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır.
1: Ve men kefere fe la yahzunke kufruh.

Kim inkar ederse onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.

0: Biz onları dünyada biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz.
1: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Andolsun eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler.

0: indi.
1: Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye layık olandır.

0: yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ma halqukum ve la

Ey insanlar, sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır.

Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.

onları denizde bir dalga gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder.

Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın.

0: Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Elif, Lam, Mim. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır.
1: Em yekulun iftara bel huvel

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir.

0: أفلا تتذكرون.
1: Allah gökleri ve yeri, ikisi arasındakileri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulandır. Sizin için ondan başka hiçbir dost, hiçbir şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?

gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir.

0: بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ.
1: İşte Allah gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir. O ki yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.

0: الأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için işitme, görme ve idrak duygularını yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

Kafirler dediler ki, biz toprakta yok olduktan sonra mı biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler.

suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, "Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür ki salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız." dedikleri vakit onları bir görsen.

Eğer dileseydik herkese hidayetini verirdik. Fakat benim andolsun cehennemi hem cinlerden hem de insanlardan dolduracağım sözüm gerçekleşecektir.

0: Onlara şöyle denilecek: o halde bu gününüzde kavuşmayı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yapmakta olduklarınıza karşılık ebedi azabı tadın.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.

0: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: Bizim ayetlerimize ancak kendilerine bu ayetlerle öğüt verildiği zaman secdeye kapanan, kibirlenmeksizin Rablerine hamd ederek tesbih edenler inanırlar.

Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar.

İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak meva cennetleri vardır.

Azıklık edenlere gelince, onların barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya döndürülürler ve onlara yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın denir.

Andolsun dönsünler diye biz onlara ahiretteki en büyük azaptan önce dünyadaki yakın azabı elbette tattıracağız.

Kim Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam alacağız.

Andolsun biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık.

0: Sabredip ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık.
1: İnne rabbeke huve yefsilu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yehtelifûn.
0: Şüphesiz Rabbin kıyamet günü üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir.

Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hala duymayacaklar mı?

görmediler mi ki biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanların ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız? Hala görmeyecekler mi?

0: De ki, fetih, kıyamet günü inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır.
1: Fe'a'rid anhum ve entazir innehum muntazirun.
0: Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey peygamber, Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
1: Ve tevekkel alallah ve kefâ billâhi vekîlâ.
0: Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.

0: Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir.
1: Ud'uhum

Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. وَإِذْ أَخَذْنَا

0: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Hani biz peygamberden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık.

Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır.

0: Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.
1: İz ca'ukum min fawqikum ve min asfala minkum ve iz zaga

Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz.

İşte orada müminler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Ve iz yekulu

0: yani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar Allah ve Resulü bize ancak aldatmak için vaatte bulunmuşlar diyorlardı.
1: Ve iz kâlet

Hani onlardan bir grup, "Ey Yesrib, Medine halkı, sizin burada durmak imkanınız yok, hadi geri dönün," demişti. Onlardan bir başka grup da, "Evlerimiz açık, korumasız," diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık, korumasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı.

Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi, onu mutlaka yaparlardı. O konuda fazla gecikmezlerdi.

Andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözse sorumluluğu gerektirir.

De ki, eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız.

De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir? Onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar.

Şüphesiz Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır.

Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri bir daha gelecek olsa isterler ki çölde bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri gidip gelenlerden sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı.

Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.

Müminler düşman birliklerini görünce, işte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir, dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırmıştır.

0: müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kalırlar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir.
1: لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ

durumun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırılması, dilerse münafıklara azap

Ve ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

Allah, kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz.

Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Ey peygamber, hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size muta vereyim ve sizi güzelce bırakayım.

eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır.

Ey peygamberin hanımları, içinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Allah'ım, Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, gizli ve aşikarı bilen Allah'ım, ayrılığa düştükleri şeylerde kulların arasında hüküm verirsin. İhtilafa düşüldüğünde bizi izninle hakka ilet. Şüphesiz ki sen dilediğini dosdoğru yola iletirsin. Allah'ım, hidayet ettiklerinin arasında bize de hidayet et. Afiyet verdiklerinin arasında bize de afiyet ver. Sahip çıktıklarının arasında bize de sahip çık. Bize verdiklerinle bereket ver. Bizi kaza ve kaderinin şerrinden rahmetinle koru. Sen hükmedersin. Kimse sana hükmedemez. Senin sevdiklerin asla zelil olmaz. Senin düşman olduklarınsa asla aziz olmaz. Rabbimiz, sen mübarek ve yücesin. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bizi okuduğumuz Kur'an ile haşret. Amin.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Saffat Suresi 139 ila 148. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kura çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tesbih edip yüceltenlerden olmasaydı mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Derken biz onu hasta bir halde sahile attık. Üzerine geniş yapraklı bir ağaç bitirdik. Biz onu 100 bin yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. Nihayet onlar iman ettiler. Biz de onları bir süreye kadar geçindirdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Enbiya suresi 112. ayet.
3: Ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Hümeze Suresi.

0: مهددة.
1: صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı olmalıdır.

0: oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusu doğan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, cahillerden uzak durmak gerektiğini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 67. Ayet.
3: Hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da sen bizimle eğleniyor musun demişlerdi. Musa kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti.
1: Araf Suresi 199. Ayet.
4: Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Altın. Bakara Suresi 284 ila 286. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de

0: dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Ankebut Suresi 41-45. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Demir. Tevbe Suresi 25 ila 29. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
3: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Habil ve Kabil. Kıskançlık, kurban ve ilk cinayet. Kur'an-ı Kerim'de kıssalar az ve öz bir şekilde anlatılır, ancak büyük dersler taşımaktadır. Hazreti Adem'in iki oğlu olan Habil ve Kabil'in kıssası da böyledir. Habil ve Kabil kıssası, insanlık tarihindeki ilk büyük kırılmadır. Rivayetlerde, kardeşler arasında bir anlaşmazlığın büyüdüğü, sonunda kurban üzerinden bir imtihan gerçekleştiği aktarılır. Kurbanlar sunulur. Biri kabul edilir, diğeri edilmez. Kabulün ölçüsü, dışarıdan bakınca sadece bir ritüel gibi durabilir. Oysa ayet-i kerimede bu kıssa anlatılırken niyetin ve takvanın altı çizilmiştir. Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Maide Suresi 27. Kıskançlık burada ateş alır. Kurbanı kabul edinmeyen kardeş öfkeye kapılır ve sözünü söyler. Andolsun ki seni öldüreceğim. Maide Suresi 27. Habil'in cevabı insanlığın vicdanı gibidir. Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile ben öldürmek için sana elimi kaldıracak değilim. Zira ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Bu pasiflik değil, günaha ortak olmamaktır. Kaynaklarda Habil'in kendisini savunup saldırgan kardeşini öldürebilecek güçte olduğu, fakat cana kıymak haram ve Allah katında en büyük günah olduğu için bunu yapmadığı geçmektedir. İslam'da nefsi müdafaa meşru bir haktır. Kişinin kendisini ölüme teslim etmesi fazilet olarak kabul edilemez. Fazilet, saldırıyı başlatmamaktır. Karşı taraf saldırıyı başlattığı takdirde, saldırganı etkisiz hale getirecek kadar nefsi müdafaa etmek bir haktır ve genel olarak bir ödevdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Habil ve Kabil kıssasına dair şöyle buyurmuştur. Kim bir cinayet işler, insan öldürürse, o günahtan Kabil'e de bir günah yazılır. Ve ardından kıssa en ağır yere varır. Kabil kardeşini öldürür. İnsanlık tarihindeki ilk cinayet işlenir. Kabil cesetle ne yapacağını bilemez. İşte o an sahneye bir karga çıkar. Karga toprağa eşeler,

0: ölü bir kargayı eşelediği yere gömer. Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen kargayı göndermiştir. Kabil bu davranıştan gömmeyi öğrenir, ettiğine de pişman olur. Hayıflanarak şöyle der: "Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" İnsan bazen en temel bilgiyi bile bir işaret üzerinden öğrenebilir. Ama bilgi tek başına kurtarmaz. Kurtaran bilgelle eçileriz. Ama bilgi bilim etekte olan güce eçilir. İnsan bazen en temel bilgiyi bile bir işaret üzerinden öğrenebilir. İnsan bazen en temel bilgiyi bile bir işaret üzerinden. Ama bilgi tek başına kurtarmaz, kurtaran bilgelle eçileriz. Ama bilgi kitiş bir ölende idimiştir. İnsan bazen en temel bilgiyi bile bir işaret üzerinden öğrenebilir. Kıskançlık ve benzeri nefsani duygulara boyun eğen insan, kardeşini dahi öldürebilir. Ancak bunun sonu, dünyada insanı içten içe yakan vicdan azabı ve pişmanlık, ahirette ise cehennem ateşidir. Kıskançların gözleri kendi üzerlerindeki nimetlere karşı kördür. Allah'ın kendilerine lütfettiği nimetleri göremezler. Başkalarının ellerindeki nimetleri görür ve onlara karşı kin güderler. Şüphesiz bu durum kötü bir hastalıktır. Bu hastalığın şifası ise İslam'ın kurallarını yaşayarak nefsi terbiye etmek ve onu kötülükleri emreden bir nefis olmaktan çıkarıp Allah'ın kendisine lütfettiklerine razı olan bir nefis haline getirmektir. Bu kıssadan çıkarılacak dersler açık. 1. Kibir, ilk günahın kapısıdır. İnsana haklılık kılıfı giydirir. 2. Vesvese, günahı süsler. Daha iyi vaadiyle insanı yoldan çıkarır. 3. Tevbe, insanın yeniden diridişidir. Hata son değil, dönüş çağrısıdır. 4. Kıskançlık ve nefis, kontrol edilmezse cinayete kadar giden bir karanlığı büyütebilir. 5. ve en kritik olanı, şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Onu düşman bilmek yalnızca bir bilgi değil, bir uyanıklık halidir. Hazreti Adem kıssası yalnızca geçmişte yaşanmış bir hikaye değildir. İlimle yükselen insanı kibirle düşüren, hatadan sonra tevbe ile ayağa kaldıran, kıskançlıkla karartan ve takva ile arındıran bir büyük ayna gibidir. Cenab-ı Hak, bizleri şeytanın vesvesesine aldanmayan, hidayetin izini süren, tevbe kapısını diri tutan kullarından eylesin. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Kral Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Fatır Suresi 1-7. Ayetler.

0: Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah, insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Bakara Suresi 254 ila 257.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kim?

0: gözetir. O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
5: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
0: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
6: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
7: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
8: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
9: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
10: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
11: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
12: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
13: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
14: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
15: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
16: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
17: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
18: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
19: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
2: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
4: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
11: Kavramların hakikati.
7: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu münafıkların vasıflarını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmiştir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
7: Ali İmran Suresi 166 ila 168. ayetler.
6: İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin denildi de onlar, eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakın idiler. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir.

0: Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi diyen kimselerdir. De ki eğer doğru söyleyenler iseniz kendinizden ölümü savun.
1: Nisa suresi 61 ve 62. ayetler.
2: Münafıklara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve peygambere gelin dendiği zaman onların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldi. Sonra da biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur?
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Bakara Suresi 178 ila 182. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi, öldürülenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır, mal bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı. Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve günaha girmesinden korkan bir kimse, tarafların aralarını düzeltirse, ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Ya Rabbi mağfiretinle, rahmetinle, affınla bizleri bağışla ya Rabbi. Hidayet kapını kapattırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün dünyanın bizden uzaklaştığı ve bizim dünyanın bütün nimetlerinden uzaklaştığımız ve her şeyin matlaştığı ve her şeyin gölgeye dönüşeceği o son demde, şu son

0: son kertede ya Rabbi, farkında olarak, aklı başında olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bu dünyadan öteki dünyaya geçebilmeyi nasip eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Hucurat Suresi 15 ila 18. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla

0: cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed, de ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır.
2: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.
5: Eûzü

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle, hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, "Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım." Aralarındaki esenlik dilekleri, "Selam." Dualarının sonuysa, "Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur." sözleridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib İspirli. İnfitar Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kıvam Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya

103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Bakara Suresi 8 ila 20.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklanan bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde, biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde ise, biz de akılsızlar gibi iman mı edelim derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir. Fakat bilmezler. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla, münafık dostlarıyla yalnız kaldıkları zaman, şüphesiz biz sizinle beraberiz, biz ancak onlarla alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla

0: alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş ve sonuçta doğru yolu bulamamışlardır. Onların durumu geceliğin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık Hakk'a dönmezler. Yahut onların durumu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında ışığında yürürler. Karanlık çökünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Nahl Suresi 71 ila 76. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızık konusunda kiminizi kiminizden üstün kıldı. Üstün kılınanlar rızıklarını ellerinin altındakilere vermezler ki rızıkta hep eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini mi inkar ediyorlar? Allah size kendi cinsinizden eşler var etti. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar verdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. Öyleyken onlar batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köleyle kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Allah şöyle iki adamı da misal verdi. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine sadece bir yüktür. Nereye gönderse olumlu bir sonuç alamaz. Bu adaletle emreden ve doğru yol üzere olan bir kimseyle eşit olur mu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Nas Sure.

0: الأكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren, sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Beled Suresi.

يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o kente, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zahmetli bir hayat için yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenlerse batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 73. Ayet.
5: Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır.
3: En'am suresi 19. ayet.
6: De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Gerçekten siz mi Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben şahitlik etmem. De ki, o ancak tek bir ilahtır. Ve şüphesiz ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

0: Muhammed Suresi 19. Ayet.
1: Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınlarının günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de, içinde kalacağınız yeri de bilir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Şuara Suresi 1-9. Ayetler.